0: لهم سعيرا.
1: Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onlar için Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz. Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız.
0: ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا

0: de.
1: Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz demişlerdi.
0: Evet.

0: يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: Onlar görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip inkarda direttiler.
0: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَنْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا.
1: Ey Muhammed! De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir.

0: نبأهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum," demişti.

0: hura.
1: Musa da ona, pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun, ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum demişti.
0: فَأَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
1: Nihayet Firavun onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.

0: Onun arkasından İsrailoğullarına, "Bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz," dedik.
1: وَبِالْ حَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْ حَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: ile.
1: Biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik.
0: قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا

0: اذقان سجدا.
1: Ey Muhammed, de ki, siz ona ister inanın ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman onlar yüzüstü secdeye kapanırlar.

0: رُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.
1: Onlar, Rabbimizi tenzih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır.
0: قُلِ دَعُوا اللّٰهَ اَوْ دَعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ

0: sebebiyle.
1: De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ

0: Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzel alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû ivecâ.
0: Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun.

0: لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
1: الله onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki tarafından gelecek şiddetli bir azaba karşı insanları uyarsın ve salih amel işleyen müminlere kendileri için içerisinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de Allah'ın azabıyla korkutsun.

0: تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

0: الحديث أسفا.
1: Ey Muhammed, demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin.
0: İnna cealna ma alal ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsanu amela.
1: Biz insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye yeryüzünde bulunan şeyleri dünyanın kendisi için bir zinet kıldık.
0: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
1: Biz bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız.
0: أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Ey Muhammed! Yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın?
0: اِذْ اَوَا

0: Roşede.
1: Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve "Ey Rabbimiz, bize kendi tarafından bir rahmet ver, bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla" demişlerdi.
0: فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا
1: Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا
1: Sonra iki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık.
0: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدَنَاهُمْ هُدَى
1: Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

Biz onların kalplerini hakka bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi: bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki haktan uzak bir söz söylemiş oluruz.

Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir?

0: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ

0: de.
1: Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
0: وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı.
0: وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

0: bikum ahada.
1: Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Onlar da bir gün veya daha az bir süre kaldık dediler. Bazıları da dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin.

0: ebede.
1: Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz.

Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

0: هم أحدا.
1: Bazıları onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görünmeyene taş atıyorlar. Bir grupta onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed, de ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا

0: رشدا.
1: Herhangi bir şey için sakın ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9.
1: Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar.
0: قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا
1: Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların ondan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.

0: اتحدًا.
1: Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın.
0: وَاصْبِرْ

0: Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme.
1: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.
0: De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzlere haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir, cehennem de ne kötü bir duraktır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا.
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.

0: Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik.
1: Kiltel cenneteyni âtet ukulehâ ve lem tazlim minhu şey'e ve feccarnâ hilâlehumâ nehara.
0: Her iki bağ da ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi.

0: وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا.
1: Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve "Bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum." dedi.

0: نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
1: Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi: Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun?

0: وَوَلَدًا
1: Sen bağına girdiğin zaman her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da maşallah Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya.
0: فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا
1: Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın.

0: أَحَدًا.
1: Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu.

0: Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı.
1: Hunalikal velayetu lillahil hakk. Huve hayrun thawaben ve hayrun ukba.
0: İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır.
1: Vallahi

0: Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: El-mâlu vel-benûne zînetul hayâtid-dûnyâ vel-bâkiyâtus-sâlihâtu khayrun inde rabbike thevâben ve khayrun emelâ.
0: Mal ve oğullar dünya hayatının zinetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Biz bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız.
1: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
0: Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir.
1: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا

0: أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler, bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz.

0: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir bedeldir.
0: Mâ eşhedtuhum halqas semâvâti vel ardı ve lâ halqa enfusihim. وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا.
1: Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim.

O gün Allah kafirlere, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız.

0: مَصْرِفًا
1: Günahkarlar ateşi görürler, içine düşeceklerini anlarlar ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا
1: Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

0: bu kubule.
1: Hidayet rehberi olan peygamber kendilerine geldiği zaman insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey ancak öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir.
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

0: huzuve.
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler.

0: تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
1: Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler.
0: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ

0: ile.
1: Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.

0: مَوْعِدًا
1: İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler. Biz onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik.
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا
1: Bir zamanlar Musa hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti.
0: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا
1: Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu.

0: nasaba.
1: Orayı geçip gittiklerinde Musa yanındaki genç adamına, "Yemeğimizi bize getir. Andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük," dedi.
0: قَالَ اَرَأَيْتَ اِذْ

0: الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben balığı unuttum. Bana onu söylememi ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmişti dedi.
0: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا.
1: Musa, işte aradığımız buydu dedi ve izlerini takip ederek geriye döndüler.

0: ilme.
1: Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı.
0: قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا
1: Musa ona, sana öğretilen bilgilerden, bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi.
0: قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبَرًا
1: Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi.

0: zikro.
1: Hızır, eğer bana tabi olacaksan, ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi.

0: لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deliverdi. Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
1: Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
1: Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi.

0: أَفْسِلْ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا.
1: Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
Eğer affeder, merhamet edersen, bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan, hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri, Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak senin

0: yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
0: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
0: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
0: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Günaydın Kılçuk hocam.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: şartlar. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: dantel takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 kontinental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinentaltirelastikleri.com.tr'de.
1: Continental takacaksın. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Reklam.
3: Radyo 7. Okul, sınav ve başarı için Arkevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arkevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
4: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
5: Evelallah daima ileri. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Kaptan Köşkü'ne, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha ne iyi ettiniz de geldiniz. Çarşamba sabahındayız. 20 Mayıs 2026'da ya da Hicri takvimle 3 Zilhicce 1447'de canım ülkemin saati 7'yi 7 dakika geçerken Radyo 7'de Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahımız başladı. Kafiyeler zinciri de başladı. Ben Mehmet Can sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli bir günü temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Nasılsınız efendim? Allah hepinize iyilik versin. Bereketiyle bol bol helal kazanç temenni ederiz size. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletiriz. 0507-977-0101 ilk mesajın kimden ve nereden geleceğini kontrol edeceğimiz hat. WhatsApp numaramız. 0507-977-0101. Lütfen yazın. Adınızı, soyadınızı, bulunduğunuz yeri de yazın. Seve seve okuyalım. İlk mesajı evelallah coşkuyla, diğerlerini de fırsat buldukça malumunuz okumaya gayret ediyoruz. Peki önce duamızı ederiz, sonra işimize bakarız. Ya Rabbi, sen lütufkarsın ve sen merhametlisin. Bize bahşettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım, o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle bizden eksiltme. Sadece senden isteyerek, senden bekleyen ve sana kulluk edenlere bahşet. Onları da rızıklandır. Ya Rabbi, bu güzel günün sabahında bana, dinleyicilerime, onların ailelerine, sevdiklerimize hayırlar getir. Kalbimize huzur ver, dilimize zikir ver, hanelerimize bereket ver. Allah'ım bize sağlık ver, şifa ver, akıl, beden ve ruh sağlığı nasip eyle. Ya Rabbi bize rızanı nasip eyle. Ya Rabbi bugünümüz dünden çok daha iyi olsun, dünden çok daha hayırlı olsun. Ayağımızı kaydırma. Bugün öyle güzel adımlar attır ki bize, doğruluğumuza, iyiliğimize hizmet etsin. Sevgiye ve hayra hizmet etsin o adımlar. Ya Rabbi beni şu anda amin diyen dostlarımızın hepsini, onların evlatlarını, sevdiklerini, hanelerini gamdan, kederden, hastalıktan, beladan, kazadan koru. Onlara helal rızık kapılarını aç. Hazinelerinden hazine lütfet ve ya Rabbi ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde şu kuru kafalara da nasip et. O şerefe nail olsunlar. İntikamın için bizi memur eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
6: 7 gün 7 sabah.
7: Basından başlıklar.
5: Valla oteller doldu. Rota umumiyetle memleket, çünkü bir haftalık tatil 200 bin liralara falan denk geliyor. Bayram tatilinde otel fiyatları ve ulaşım maliyetleri aile bütçesini zorlayınca vatandaş mecburen rotasını değiştirmek durumunda kaldı. Tatilciler daha hesaplı olan memleketlerine gitmeye ya da ev kiralama seçeneklerine doğru yöneliyor. Haklılar, herkes hesabını kitabını ona göre yapar. Nasıl ki tatil sezonlarını voley sezonu gibi değerlendirenler, topun başına geçtikten sonra gerim gerilip tekrar bir büyük basınçla ve hücumla topa doğru ilerleyen bazı uyanık girişimciler varsa, vatandaş da pekala topun nereye vurulabileceğini sağa ya da sola hareketlerle tahmin edebilir, kendine göre tedbirler alabilir. Normal. Otobüslere bayram denetimi. Ulaştırma Bakanlığı şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışı ve korsan taşımacılığa karşı otogar denetimlerini arttırmış durumda. Polis ve jandarma sıkı takipte. Bir de Batı'nın Türk hayranlığı sergisi var. Lütfen buraya da dikkat buyurun. Batılıların Osmanlı sınırları içindeki seyahatlerinin izlerini taşıyan kaftan, seramik gibi 300 eser Türkiye duyulan hayranlığı belgeliyor. Ben hala o hayranlığın bilinç altında var olduğunu düşünüyorum. Bazen takdir olarak karşımıza çıkıyor, bazen husumet olarak, kıskançlık olarak karşımıza çıkıyor. Başka da bir izahı yok. Türkiye gazetesi diyor ki manşetinde, futbolda temizlik. Son 5 yılın kulüp başkanı ve yöneticilerine soruşturma. Süper Lig ve alt liglerde başkan ya da yöneticilerin rakibe bahis oynadığı belirlenirse şike cezası uygulanacak. Sevgili dinleyiciler, gazetede bir Tahir Kum haberi olarak manşete çekilmiş. Yani futbolda fırtına kopacak önümüzdeki günlerde. Yönetici sayısının inceleme altına alınacak, yönetici sayısının 5000'i aştığı belirtiliyor. Bir yöneticinin takımın maçında rakibin kazanacağına dair bahis oynadığı eğer tespit edilirse şike yaptırımları devreye girecek. Babamın oğlu yapsa şikeyi, hakkı kim ele geçirdiyse cebren, usulsüz, hukuksuz ve kötü niyetle hesabını sorun. Yasa dışı bahse her yıl 60 milyar dolar gidiyor. Milyonlarca kişi yuvaları yıkan bahis batağına sürüklenmiş durumda. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, halkın iliğini sömüren yasa dışı bahis için yılda 20 ile 60 milyar dolar kayba sebep olan yasa dışı bahisle mücadelenin sürdürüleceğini kaydetti. Bir de ROK var. Rasim Ozan Kütahyalı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklanan Kütahyalı için MASAK'ın takibine takıldığı illegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme iddiaları var. Çete üyeliğinden de tutuklandığı bilgisi haberle ilgili veriliyor. Rasim'i zor günler bekliyor. Ah Rasim'a. Dünya Sumud'un arkasında. Korsan devlet İsrail'e öfkeseli var. Onlarca ülke sivil teknelere uluslararası sularda baskın düzenleyen İsrail'i kınadı. Soykırımcılar Sirius teknesini batırmak için donanma gemisiyle çarptı. En az 426 aktivist şu anda ellerinde alıkonulmuş vaziyette.
8: İşgalci İsrail durmadı. Uluslararası sularda terör estirmeye devam etti. Gazze yolundaki küresel somut filosundaki diğer teknelere de saldırdı. İsrail donanması dün Kıbrıs açıklarında saldırdığı çok sayıda tekneye el koyup onlarca aktivisti kaçırmıştı.
9: Arkadaşlar, İsrail askerleri savaş gemileriyle geliyor. Birkaç teknemize el koydular, aldırdılar.
8: Soykırımcı korsanlar ilerleyen saatlerde yeniden harekete geçti. Filistin'e doğru ilerleyen teknelere el koydu. Aktivistler kaçırılmadan dakikalar önce daha önce kayda aldıkları videoları paylaştı. Siyonizme karşı direniş çağrısında bulundu.
10: Eğer bunu izliyorsanız katil ve işgalci İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda kaçırılmışımdır.
11: İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyen bu eylemine derhal karşı çıkılsın. Ve benimle birlikte tüm aktivist ve mürettebatın sağ salim evlerine dönmesi sağlansın.
8: İsrail askerleri yaklaştıkları o teknelerden ikisine ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı saldırı sırasında aktivist Ömer Aslan o sırada canlı yayındaydı. Family teknesi ise baskından dakikalar önce arızalandı. Kaptanı Türk Sahil Güvenliği'nden yardım istedi. Üç gemi ve bir bot hızla Antalya'nın Kumluca açıklarında sürüklenen tekneye müdahalede bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi o anların görüntüsünü paylaşarak teknenin 17 aktivistle birlikte güvenli şekilde Adrasan koyuna getirildiğini duyurdu. Filo yetkilileri Türkiye'ye teşekkür etti. Abluka altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler kendileri için canını ortaya koyan aktivistlere mesaj verdi. Özgürlük filolarının dalgalarını korsanlar engelleyemeyecek dedi.
5: Efendim, Almanya bize Patriot veriyor. Hayırdır inşallah, bayram henüz gelmedi ama 11 yıl sonra yeniden. Suriye sınırındaki Patriot'ları 2015'te çeken Almanya, NATO savunmasına destek için 150 askerle hava savunma sistemi Patriot gönderme kararı aldı Türkiye'ye, değerli dinleyiciler. Gözlerimiz yaşardı. Küslük değil birlik zamanı. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine değindi. Gün küslük günü değildir, kenetlenme günüdür. Bugün alınganlık değildir, adanmışlık zamanıdır dedi. Bu arada İbre Mansur Başkan'a döndü. Mansur Yavaş'a istinafın şaibeli diploma kararının ardından CHP kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun adaylık ihtimalinin çok zayıfladığı, Mansur Yavaş isminin öne çıktığı konuşuluyor. İmamoğlu için umudun giderek tükendiği anlaşılıyor bu şekilde haberde. Yerli akıllı telefonlar geliyor. Adamların dünyanın canını okudukları, İstedikleri an dinleyebildikleri, izleyebildikleri, kayıt altına alabildikleri, hatta ve hatta bir adım öteye götürüyorum, patlatabildikleri anlaşıldıktan sonra yerli akıllı telefonların farz mesafesine yükseldiğini herhalde söylemeye gerek yok. Telekom, yerli akıllı telefonlar ve yazılımlarını geliştirmek üzere Aselsan'la stratejik işbirliğine imza attı. Şirketin CEO'su Şahin, sektörün en büyük yatırımcılarından biri olarak dijital geleceğimizi yerli imkanlarla inşa ediyoruz, diyor. İstanbul'daki final coşkusuna Sabah gazetesi yer vermiş. UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a akın eden Alman ve İngilizler İstanbul'a hayranlıklarını saklayamadılar. Taksim, Beşiktaş ve Boğaz'da gününü gün eden taraftarlar, İstanbul büyüleyici bir şehir. İnsanlar çok sıcakkanlı, Türk mutfağına da bayıldık diyor. Allah bize nimetlerin en güzellerini yediriyor her şeye rağmen. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, bu coğrafya böyle bir coğrafya. Pekala, o nimetlerin kıymetini de bilmek gerekiyor. Onlar da belli başlı şeylerle idare etsinler. Hamburger, pizza, makarna. Bunun dışındaki lezzetler bu coğrafyada kalsın efendim. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına. En güzel şeyler buralardadır. Evelallah. Gençlerimizi her alanda yalnız bırakmayız diyor Başkan Erdoğan. Dün Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle milli sporcuları külliyede kabul etti. Her alanda gençlerin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi ve sosyal medyanın şu anda gençliğin en büyük sorunu olduğunu dile getirdi Erdoğan. Şöyle dedi.
12: Buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, Türkiye yüzyılını hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum. Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. Son 23 buçuk yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Bu duruşunun sebebiyle de sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız. Yeter ki siz bu duruşu sağlayın.
5: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 5 kişi daha gözaltında. Eski Başkan Akpolat'ın talimatıyla yurt dışına kaçmaya çalışan Karakutu da yakalandı. Sevgili dinleyiciler, çantacı Bülent Karakaş eski Başkan Rıza Akpolat'ın talimatıyla yurt dışına kaçmaya hazırlanıyordu. Kaçamadı. Karakaş'ın müteahhitlerden rüşveti toplayan isimlerden biri olduğu dile getiriliyor. Öyle diyor Sabah gazetesi. Milliyet ne diyor? Oraya da bir bakalım. Devlet Bahçeli'nin gençlere tavsiyelerini gazetede yine ilk sayfada görüyoruz. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları, kortej boyunca gençlerle çektirdiği fotoğraflar yine gazetede mevcut. Yasa dışı bahis meselesi gazetede aktarılıyor. Icardi kalıyor. Sarı kırmızılılara iyi haber. Bence öyle. Tecrübesine ve kapasitesine bakılırsa konsantre bir Icardi sarı kırmızılı şampiyon Galatasaray'a hizmet eder. Icardi'nin menajeri Pino bizzat Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek'le görüştü. Sarı Kırmızıların ilk teklifi 3,5 milyon avro ve 1 yıllık sözleşmeydi. Teklif kabul edilmeyince Cimbom 5 milyon avroluk yeni bir öneride bulundu. Icardi'ye 5 milyon avro ve uzlaşı sağlandı. Icardi Türkiye'ye veda etmeyecek. Gözler yeniden müzakerelerde. Trump'ın Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran'la sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını söylemesi, bu ülkeye yönelik saldırı planlarını ertelemesi sonrasında gözler yeniden müzakerelere çevrildi. İran'dan gönderilen son teklifin bir anlaşma sağlanması için yeterli olup olmayacağı yönünde önümüzdeki saatlerde meselenin netleşmesi bekleniyor. Bu arada Putin'le Çin'de temaslarda bulunan Putin'le Xi Jinping'in görüşmesinin de başladığı haber veriliyor. Dünyanın yeni bir düzene doğru ilerlediği malum, artık Sağır Sultan'ın duyduğu, ama olanın gördüğü bir gerçek. Mesele bu yeni düzen içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve doğal olarak milletinin nerede pozisyon alacağı gerçeğidir. O yüzden güçlü olacağız. Evelallah güçlü olmak zorundayız. Takvim gazetesi devlet ayakta vurgusuyla veriyor gelişmeyi. MHP liderini burada da görüyoruz. Ankara'da Türk Gençliği kurultayına katıldı Devlet Bahçeli. Gençlerden terörsüz Türkiye sürecine destek istedi ve birlik çağrısında bulundu.
13: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür.
8: 19 Mayıs'ı Samsun'da kutladı. Gençlere terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurguladı. Birlik çağrısı yaptı.
13: Türk'ün Türk'e küseceği kâh mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, aynı sancağın gölgesinde yürüyenlerin alınganlıkla, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır?
8: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. 19 Mayıs'ın önemine dikkat çeken Bahçeli, Samsun'da doğan Hürriyet Güneşi'nin nasıl parladığını idrak ediyoruz dedi. Samsun'da Türk milletinin tarihinin sil baştan yazıldığını söyledi. Bahçeli konuşmasının sonunda sürecin siyasi bir hedef olmadığını vurguladı.
13: Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
5: Cinnet getirişimizin ya da geçirişimizin arefesinde ya da sınırında, bazen de sınırı aşan görüntümüzün iyi analiz edilmesi gerekiyor. Sebepler iyi kavranılmalı. Sadece tek bir adrese, problem adresi olarak bakılmamalı. Sosyal medyayı kastederek söylüyorum. Başka bazı problemler olduğunu da tespit ile çözümler getirilmeli. Zira uçtuk efendim. Mersin'de eski karısı dahil 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk ormana yakın bir evde saklandı. İzini buldu ekipler, helikopterlerle, İHA'larla operasyon düzenledi. Yakalanacağını anladı cani Metin Öztürk ve intihar etti. Son kurşun intihar şekliyle veriliyor haberlerde. Akşam gazetesinde neler var? Bakalım. Travis'in locası 8 milyon lira. İlk kez Türkiye'ye gelecek olan Travis Scott'ı locadan izlemenin bedeli 3 milyondan başlıyor. 8 milyon Türk lirasına kadar çıkıyor. Ünlü hip hopçı bu Travis. Bilenler biliyor da, hani bizim gibi biraz daha uzakta jargonu itibariyle ya da bakış açısında olanlar, kim ya bu Travis Scott diyebilir. Ünlü bir hip hopçı bu. İstanbul'a geliyor. İzlerim ben onu stat'tan diyorsanız eğer, ki 100 bine yakın bilet satıldığı ifade ediliyor. 3 milyondan başlıyor. Bilet fiyatları 8 milyon liraya kadar çıkıyor. Furkan'cığım aldın mı sen? 100 binden 3'er tane aldın. Güzel. Güzel. Tabii güzel bir şey. Gençler takip etsin. 107 yıllık irade dimdik ayakta. Başkan Erdoğan'ın ifadesi olarak yine karşımızda. Türk Telekom yeniden ve diğer haberler. Moda devinin ölümünde şok bir gözaltı var. Mango'nun patronu İshak Andiç'in 2 yıl önce doğa yürüyüşü sırasında uçurumdan düşerek ölümüyle alakalı oğlu Jonathan'ın gözaltına alındığı ifade ediliyor. Jonathan Andiç, yani gerçekten uçurumdan düştü mü, düşürüldü mü, şüpheli durumlar var. Gözaltında olduğu ifade ediliyor ismi geçen haberde. Pisliğe ceza kesildi. Mogan Gölü can çekişiyor. Ankara'nın denizi olarak adlandırılan göl başındaki Mogan Gölü'ne atık su deşarj eden CHP'li Başkan Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1.6 milyon lira ceza kesildi. İnsan göl başındaki Mogan Gölü'ne kanalizasyonu bırakır mı? bırakırsa 1.6 milyon lira cezayla karşılaşır mı? Gazete tam da bu habere yer veriyor. Yeni Akit gazetesi sürmanşetten. Türkiye'yi düşman ilan edelim. İsrailli bakan, Yahudi basınının İran'dan sonraki hedef diyerek provokatif haberler yaptığı Türkiye hakkında bir Siyonist bakan küstah açıklamalarda bulundu. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar katıldığı televizyon programında Türkiye'ye bir düşman devlet olarak muamele etmekle başlamalıyız dedi. Küstahça açıklamalarda bulundu. Mavi Vatan bazılarını kışkırtmış, halk dilindeki ifadeyle söyleyeceğim müsaadenizle. Kudurtmuş vaziyette, ağızlarından çıkanın akıllarıyla bir münasebeti yok. O yüzden bu kadar münasebetsizler. Pekala tanışacaklar. O da belli. Yani çok böyle uzun vadelerde bir yerlerde de durmuyor ve bu tanışma hali. Pekala tanışacaklar. Bu coğrafyanın insanının farkını fark edecekler. Ummadığın kadar canın yanar. Hatta bugüne kadar karşılaştığın en can yakıcı hadise olabilir. Sonunun başlangıcı olabilir. Dene istersen. Yeni Akit gazetesindeki diğer haberler. Bayram öncesinde sıkı denetim diyor gazete verdiği haberinde. Faiz ve bahis toplumu çürütüyor. Sanal kumar vurgusuyla beraber değerlendirmeler var. Ekonomist Gamze Büyükkılınç üretimi ve emeği bırakıp talihe bel bağlayanlar, talih oyunlarına büyük bir yıkımla karşılaşıyor. Kumar baronları kara para trafiğiyle amansız mücadele edilirken özellikle gençler sanal kumarın açtığı maddi manevi tahribatlara karşı muhakkak uyarılmalı ve yönlendirilmeli diyor. Hürriyet gazetesinde şöyle bir özetleyelim bakalım hangi haberler ön planda. Nehirler taşıyor, alarm var. Aşırı yağışlar sebebiyle barajlar tamamen doldu. Bugün Yeşilırmak üzerinde önce barajların taşması ardından da nehirlerde taşkın yaşanması ihtimali var. Tokat'ta nehir tıkamasın diye şehir merkezinde bir köprü vardı. O ekiplerce yıkıldı. Taşkın riski nedeniyle Tokat ve Amasya'da okullar tatil. Yeşilırmak'ın geçtiği birçok ilde yoğun tedbirler var değerli dinleyiciler. Vatandaşın da aldığı tedbirler var. Yetkililerin de aldığı tedbirler var. Mesela zemin katların önünde kum torbalarından duvarlar oluşturuluyor. ÇEDAŞ köprüsü yıkıldı. Akıntıya engel olmasın diye şehir merkezinde taşkın olmaması için yapılan alınan tedbirlerden işlerden biri. Yeniden köprü de yapılır, köprüler de yapılır. Önemli olan memleketin insanının huzurudur, can sağlığıdır. Diğerlerinin her biri teker teker yerine konur. Evelallah çok daha iyisi konur. Sel afetinin nedenli yıkıcı olduğunu yaşamış bir arkadaşınız, bir gazeteci olarak dillendiriyorum. Yağış durana kadar siz çıkamıyorsunuz. Yani yağış kesilinceye kadar dışarıda kendinizi herhangi bir yere, bir yerden bir yere taşıyamıyorsunuz. Ve ne kadar aciziyet içerisinde olduğunuzu insan yaşayarak fark edebiliyor, anlayabiliyor. O yüzden tedbirlerin her biri yerli yerinde. Diyor ki Hürriyet gazetesi, mükemmel bir başlangıç. İran'daki savaşa rağmen Türk turizmi yaz sezonu öncesinde olumlu sinyaller veriyor. Türkiye'deki 9 günlük bayram tatili, Avrupa'daki Pinkstein tatilinin etkisiyle otellerdeki doluluk oranı %100'lere ulaşmış durumda. Türkiye'deki otellere olan ilgi. Otellerde geceleme süreleri uzadı. Kurban Bayramı tatiliyle beraber Türkiye'de turizm sezonu başlayacak ve iyi bir başlangıç yapan otellerdeki doluluk oranlarının %100'e ulaşması bekleniyor. Almanların ilk tercihinin Türkiye olduğunu söylüyor. Gazeteye konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İran Savaşı'nın olumsuz etkilerine rağmen tanıtım çalışmalarının iki katına çıktığının da altını çizerek. DNA testine itiraz geldi. Kızının kendisinden olmadığı gerçeğini 31 yıl sonra DNA testiyle öğrendiğini söyleyen iş insanı Alp Göbeklioğlu'na eşi Aysel Göbeklioğlu yanıt veriyor. DNA testi gerçeklikten uzaktır. Alp Göbeklioğlu müvekkilinin zina sebebiyle açtığı boşanma davasını bertaraf etmek, maddi manevi hiçbir bedel ödememek ve zor durumda bırakmak istiyor beni diyor. DNA testlerin sonucuna itiraz ediyor ama berbat kokularla beraber haber gazeteden burnumuza doğru geliyor. Yeni Şafak gazetesinde neler var? Sumu'da düzenlenen silahlı saldırı ve pekala o saldırıya olan tepkiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırıyı lanetleyerek uluslararası topluma bir kez daha çağrıda bulunduğunu görüyoruz. Başta Türkiye, İtalya ve Yunanistan olmak üzere pek çok ülkede Sumu'da destek gösterileri düzenlendi.
8: Gazze'ye yardım götürmek için yola çıktılar. Siyonistler tarafından durduruldular. İsrail'in hukuk dışı eylemine sesler bir kez daha yükseldi. İsrail'in dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği haydutluğa tepkiler yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Saldırıyı lanetleyerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
12: 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir.
8: Türkiye, İspanya ve 8 ülkenin dışişleri bakanlıkları ortak açıklama yayınladı. Saldırılar uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin birçok kentinde filoya destek gösterisi vardı. Siyonizm lanetlenerek Filistin'e yalnız değilsiniz mesajı verildi. İtalya'daki eylem daha farklıydı. Küresel Sumut filosuna destek için ulaşım, eğitim ve birçok sektörde genel greve gidildi. Yunanistan'da vicdan sahipleri sokağa indi. Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan kalabalık Filistin bayrağı açtı. Mitsotakis yönetimini İsrail'le işbirliğini kesmeye çağırdı.
5: Bakalım ilk mesaj kimden ve nereden? Saatin 7.30 olduğunu fark ettikten sonra şimdi anonsun zamanı. İlk mesajı bize Hollanda'dan Yusuf Bey göndermiş. Yusuf Bilgi, Den Haag'a selamlar gönderiyoruz. Bakın yurt içinde, yurt dışında milyonlarca dostu var Radyo 7'nin ve Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahın. Yusuf Bilgi dostumuza hayırlı işler, hayırlı sabahlar, bereketli, sağlıklı bir gün temenni edelim. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
6: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Reklam.
6: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Çıkışı görüşürüz.

0: Yatırım.com.tr'de vakıf katılım.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 0065.
3: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
4: Ritmini yakala, Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
6: Yapı Kredi World.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde

0: bir reklam.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Reklam.
4: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul'un yol haliyle yayımıza yeniden dönüyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerin yoğun olduğunu söyleyerek başlayalım. %53 seviyesindeki yüzdeyi gördükten sonra. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde şu anda sorun yok. Yani bazıları tatili çoktan başlatmışa benziyor. Haliç Köprüsü Ayvansaray istikametinin ise yine yoğun olduğunu söyleyelim. Yoğunları bu kadarla bitirebiliriz diye düşünüyorduk ama değilmiş. E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar trafiğin giderek artan bir yoğunluğa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na, O3 üzerinden Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, ters istikamette Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na ve Basın Ekspres yolunda Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar da yoğun akıcı trafik var. Haberiniz olsun.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin Uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Ben Mehmet Can. Hepinize bir kez daha günaydın ve hoş geldiniz.

0: diyorum. Radyolarını henüz açan dostlar için bize Radyo 7'nin sosyal medya mecralarından yahut bendenizin Instagram adresinden Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden de ulaşabileceğinizi dile getiriyorum. Mesela Yıldız Hanım öyle yapmış. Yıldız Kaya, günaydın efendim, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyelim. Erhan Bey'e Almanya'ya sevgiler gönderelim Stuttgart'a. Valla Almanya boşa Patriot falan göndermez. Tayfun'la Yıldırım'la ilgilidir bu işler. Gözler oradadır diyor. Çıkarsız bir şey yapmaz bunlar diye de ekliyor. O meşhur beyaz eşya firmasının önündeki renkli bayrakları da görünce hayatın neresinde olduklarını insan zaten anlayabiliyor. Çok teşekkür edelim dostumuz Erhan Bey'e. Musa Başkan Konya'dan bizi takip ediyor. Aselsan'ın adımını son derece önemli buluyorum diyerek yazmış. Ve diğer dostumuza hayırlı sabahlar güzel abim diyen dostumuza selamlar gönderelim. Gökhan Koca'ya sevgiler gönderelim. Bunlar Instagram'dan gelenler. Namık Özdemir bizi dinliyor. Araçlarda yeni trafik kanunu uyarınca hazır edilmesi gereken bazı elemanlar, bazı malzemeler var ya diyor. Ya bunlar biraz lüzumsuz değil mi diye soruyor dostumuz Namık Bey bize. Valla lüzumlu olduğunu düşündükleri için muhtemelen onlar o listeye dahil edilmiş. Varın siz o riske girmeyin çünkü bir eksik bile 1,5 lira civarında bir cezayı gerektiriyor. Buna pense dahil. Efendim? Pense dahil arabanızda bulunsun. Tornavida bulunsun efendim. Yani 1-2 yedek ampul, yani stop lambası şu bu vesaire için bulunsun. Koyun kenara. Yani neler yok o arabanın bagajında, torpido gözünde. Ben biliyorum. Bizimkinden biliyorum. Neler neler var. Aa, bu da mı buradaymış dediğimiz cinsten şeyler. Taceddin Başol'a sevgiler gönderelim. Adem Özgün'e selamlar gönderelim. Ve Şaban Türk'e, o da radyosunun başında. Dünyanın her yerinde dinleyicilerimiz var. Kabe'den selamlar ve dualar ediyor dostumuz Adem Büyükparmaksız, güzel vazifeyi ifa ediyor. Bu arada o da bizimle. Adem Bey, Allah kabul etsin ibadetlerinizi. Vallahi burada da dinleniyorsunuz diyor. Sesiniz buralarda da yankılanıyor. Allah'a emanet demiş. Dua edin, bize de dua edin. Davet gelsin. Allah kabul etsin. 1 milyon 700 bin hacı adayı Kabe'de, haberiniz var mı? Hac farizasını yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara giden hacı adaylarının Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'ye intikalleri sürüyor. Suudi Arabistan yönetimi hacı girişinin cuma gece yarısına kadar tamamlanacağını açıkladı. Yaklaşık 1 milyon 700 bin hacının katılmasının beklendiği organizasyonda girişlerin %80'inin tamamlandığı bildiriliyor. Hacı adaylarının bir bölümü ilk olarak Medine-i Münevvere'ye giderek Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ediyor. Hacılar daha sonra Mekke'ye geçiyor. Mekke'ye ulaşan hacılar ihramlı olarak Kabe-i Muazzama'da umre tavafı ve say ibadetlerini yerine getirerek hac hazırlıklarına devam ediyor. Mescid-i Haram ise günün her saatinde yoğunluğun en fazla yaşandığı noktaların başında. Bölgede hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükseldiği ifade ediliyor ama ben bir Allah'ın kulunu görmedim ki bundan hayıflansın, şikayet etsin, mızmızlansın. Yapmaz. Hacı bunu yapmaz. 2027 hac kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Hac kurasına başvurmak isteyen vatandaşlar işlemlerini e-devlet üzerinden yapabilecek. Peki nasıl olabilecek bu? Dinleyin.
1: Biri bitmeden diğeri başladı. Milyonlar yine ekrana kilitlendi.
2: Bu yıl ilk defa bir önceki yılın hacı daha bitmeden hac kayıtlarına başladık.
1: 2027 yılı hac kayıtları ve kayıt yenileme başladı. Milyonlarca insan yine aynı heyecanla o yolu bekliyor.
2: Biliyorsunuz 21 Mayıs itibariyle, yarın itibariyle Türkiye'deki hacıların sonuncusu da gidecek. Ama biz 18 Mayıs'ta 2027 yılı için ön kayıtları almaya başlıyoruz.
1: Kayıt yenileme işleminde vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar var.
2: 2026 yılı için hacı için buraya girip de kurada çıkmayanlar veya bu sene hacca gitmeyenler 2027 yılında hacca gitmek istiyorlarsa kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. Kayıt yenileme işlemi için herhangi bir bedel ödenmiyor. E-Devlet portalı üzerinden hac işlemleri yazarak hac işlemlerinden kayıtlarını çok rahatlıkla yenileyebilirler.
1: İlk defa hacca gidecek olanlar için de süreç benzer işliyor.
2: Anlaşmalı bankalardan herhangi birine 1250 TL ön kayıt ücreti yatırmaları lazım. Ön kayıt ücreti yatırdıktan sonra yine E-Devlet üzerinden vatandaşlarımız çok rahatlıkla kayıtlarını, ön kayıtlarını yaptırabilirler.
1: Bir diğer husussa konaklama. Program ekonomik ve yakın konaklama türü olarak ikiye ayrılıyor. Hacı adayları ise istedikleri konaklama türünü E-Devlet'ten seçebiliyor.
2: Tabii normal konaklama türünden gitmek isteyenler, yani uzak mesafelerden gitmek isteyenler bilsinler ki kalış süreleri bir aydan daha kısa değil. Bir ay veya daha fazlası 40 gün, 45 güne kadar uçak programına göre kalış süreleri var. Ancak yakın mesafe konaklama türünde giden hacılarımız ise 10 ila 13 gün arasında konaklayacaklardır Mekke'de ve Medine'de toplamda.
1: Öte yandan hac fiyatları da otellerin kalitesine ve Kabe'ye olan yakınlığa göre değişiyor.
2: Hac fiyatları geçen yıl 30 bin riyal civarındaydı en ucuz programlar. 90 bin riyal civarında da yakın mesafe programlar vardı. İşte 76 bin riyalden başlayarak 82 bin riyal, 90 bin riyal ve daha üstü de hatta var.
1: Uzmanlar hacca gidecek olan vatandaşları da resmi kurumları takip etmeleri konusunda uyardı.
2: Mutlaka ve mutlaka hep söylüyoruz, tekrar ediyoruz. Yetkili seyahat acentalarını, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla sözleşme imzalamış seyahat acentalarını veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac organizasyonunu tercih etsinler. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kuraya girecek bütün vatandaşlarımıza inşallah muvaffakiyetler diliyorum.
0: Amin amin. Davet size de gelsin efendim, bize de gelsin. İmkanım yok kardeşim, nasıl olsun demeyin. Bu mesele imkan meselesi değil. Bu mesele çağrı meselesi. The message. Mesaj gelir, çağrı gelir. Siz de kendinizi bir anda orada bulursunuz. Ya ben imkanım yoktu falan derken göbeğindesinizdir. Nimetin ve bereketinin ve huzurun göbeğindesinizdir. Bu iş böyle. Peki hayırlı sabahlar diyen Gaziantep'ten adaşım Mehmet Bey'e, Mehmet Ali Şentürk'e de sevgiler gönderelim. O da her sabah muhakkak sizinle güne uyanıyoruz, başlıyoruz ve öyle de sürdürüyoruz diyor. Ozan Çokmak dostumuz, Çamok dostumuza selamlar gönderelim. Ersoy dayısıyla Ahmet dayısının da selamları varmış. Ve aleyküm selam. Allah hepimize nasip etsin diyor. O güzel beldeye varabilmek adına. Amin efendim. Fatih Kaplan güzel sesinizle güne başladık diyor. İzmir'de Hüseyin Bey bizi dinliyor. Günaydın, ben de buradayım ve takibe devam ediyorum diyor. Engin Bey, staj ve çıraklık SGK başlangıcı olsun. İradesinde evelallah safa sağlam duruyor. Haklıdır mücadelesinde muhtemel. Şimdi bir işe gireceksiniz. Sağlık raporu al diyorlar. Tamam diyorlar. Uğraşıyorsunuz. Eskiden çok daha kolaydı. Sonra zorlaştı, zorlaştırıldı. Yani aile hekimleri başta olmak üzere özel sağlık kuruluşları ve devlet hastanelerinden, üniversitelerden yahut şehir hastanelerinden almak gibi bir zorunluğa iş dönüştü. O kapıdan o kapıya, bu kapıdan bu kata, bu kattan şu doktora uğraşıp duruyorsunuz. Şimdi onu değiştirme niyetinde Sağlık Bakanlığı, çok da yerli yerinde bir iş bu. Sağlık raporu alım süreçlerini tamamen dijitalleştiren yeni bir sağlık raporu yönetmeliği hazırladı ve resmi gazetede yayımlandı. Artık öyle kuyruklar, yazılı dilekçeler, bürokrasi hazretleri tarihi olacak. Rapor işlemlerinin büyük bölümü e-nabız üzerinden tek tıkla halledilebilecek. Dinleyin.
1: Sağlık raporu alırken yaşanan bürokrasi ve kuyruk çilesi artık tarih oluyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğiyle sağlık raporlarında tamamen dijital döneme geçildi. Yeni düzenlemeyle birlikte hastanelerdeki yazılı dilekçe dönemi tamamen kapandı. Artık tüm rapor başvuruları e-nabız üzerinden kişisel beyan formu doldurularak dijital ortamda başlatılacak. Özellikle lisans gerektirmeyen sporlar ve sosyal aktiviteler için artık hastaneye gitmeye gerek kalmadı. Sistemde engel bir durumunuz yoksa e-nabız size anında sağlık durum belgesi verecek. İşe giriş raporlarında da büyük kolaylık var. Az tehlikeli ve 50'den az çalışanı olan iş yerleri için raporlar artık aile hekimleri ve çalışan sağlığı merkezlerinden rahatça alınabilecek. Hastanelerde karmaşayı bitirmek için rapor başvuru merkezleri kurulurken kurullar da sadeleştirildi. Üstelik yeni raporlar tek tip standart formatta olacak ve yurt dışı kolaylığı için İngilizce dil desteği de içerecek.
0: Emirhan Kahramanmaraş'tan gönderiyor mesajını. E-Devlet'ten abi nasıl bu başvuru olacak diyor. Hemen e-nabız girişinizi yapın ve kişisel beyan formunu doldurarak ilk adımı atın. Ardından zaten sistem sizi yönlendirmeye devam edecek diyoruz ve devam ediyoruz hayatın içinden haberleri sizinle paylaşmaya. Efendim Rumlar barbarlığı seyretti. İsrail dün Sumut filosundaki diğer teknelere de saldırırken aktivistlerin yardım çağrıları da Rum kesiminin kayıtsız kaldığı ifade ediliyor. aranızda Allah aşkına her şeye rağmen yani bahsedilen bu haberdeki duruma şaşıran Allah Allah diyen var mı? Yani Rumlar nasıl bir şey yapmamış diyen var mı? Varsa onu tebrik ediyorum. Hatta madalya takıyorum efendim radyodan kendisine. Gamsızlık madalyası takıyorum ya da uyuyan balık madalyası. Acil yardım istiyoruz diyordu Sumut'taki aktivistler. Saldırıya destek verenler vardı. Rumlarsa kendi yönetimlerine tepki gösterdi. Rum yardım ekiplerinin saldırıya uğrayan aktivistlerin yardımına gitmediğine dair haberler orada bile Güney Kıbrıs Rum kesiminde bile tepkiye neden oldu değerli dinleyiciler. İşin gerçeği katilin Sumut filosuna yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmiş olması, Gazze'lilerin bütün perişanlığı içerisinde sahilde beklemeye devam etmeleri, her ne kadar İsrail'in tehditleri bir yandan sürse de uluslararası yardımın ve dikkatin bu noktaya doğru ilerlemiş olma mecburiyeti. Gerçi bu yöntemin tek başına işe yaramadığını anlıyoruz. Ancak hiçbir şey yapmamaya göre büyük bir iş olduğunu da kabul ediyoruz. Şunu da gayet iyi anlıyoruz. Temel sorun Siyonist İsrail'in varlığı sorunu. Salih Tuna yazıyor sabahta ve şöyle diyor. Orta Doğu coğrafyası İsrail'in bölgeye yerleştirildiği 1948'den bu yana gün yüzü görmedi. Daha başlangıçta Deir Yasin, Hayfa Tantura, Lida ve El Tira'da korkunç kıyımlar yaptı İsrail. Günümüze kadar da kesintisiz bu devam etti. Hülasa edecek olursak İsrail'in kısa tarihi kadın çocuk demeden katliam yapmanın tarihidir. Elbette Filistinliler vatanlarını savunmak için sivil itaatsizlikten silahlı mücadeleye kadar naçar her yolu denediler. Bölge devletleri de halkın tepkisinden çekindikleri için hepten duyarsız kalmadı. Ama nasıl? Tamam, Saddam'dan Hafız Esad'a kadar bazı rejimleri çok sert tepki gösterdiler. Fakat bu retoriği kendi koltuklarını tahkim etmek, meşruiyet devşirmek için araçsal hale getirdikleri de bir gerçek. Gel gelelim, hiçbir bölge ülkesi günümüzde Birleşik Arap Emirlikleri gibi açıkça İsrail yandaşlığı yapmadı. Şah dönemi İran'ı hariç. Zaten Hümeyni Şah'ın İsrail'le kurduğu ilişkiye isyan ederek devrim sürecini başlatmıştı. Günümüz Orta Doğu'sunda İsrail'e karşı sesini yükselten bir tek ülke var, Türkiye. Bir de fiili çatışma içerisinde olan İran. Dün Suudi Arabistan'ın kahraman kralı Faysal, Filistin davası uğruna petrolü adeta silah gibi kullanmıştı. Bugün de İran Hürmüz'ü silah gibi kullanıyor. Demem o ki Amerika himayesindeki Siyonist işgalcilere karşı şimdiye değin her yol denendi. Tek bir yol denenmedi, vahdet. Yani Şii, Sünni, Türk, Kürt, Arap, Acem, topyekün direniş. İsrail'i sorunun merkezine koymayan her hareket ve hatta her devlet envai çeşit yöntemlerle birbirlerine düşürüldü. Temel çelişkiyi sorunu görmezden gelip de tarihi çelişkilerle narkozlananların etnik veya mezhepsel savaşlara düçar olmaları kaçınılmazdır. Ne ironiktir ki bu konuda en net ve en doğru çıkış Suriye'nin hali hazırdaki Cumhurbaşkanı Şara'nın namı diğer Cülani'nin babası araştırmacı yazar Doktor Hüseyin Ali Eşara'dan gelmesi. İsrail'le normalleşme ihtimalini 4. dereceden imkansızlık olarak tesmih ettiği açıklamasında aynen şöyle diyor Doktor Hüseyin Ali Eşara. Bizim temel sorunumuz İsrail'dir. Biz 80 yıldır yel değirmenleriyle savaşıyoruz. İsrail saldırgan bir devlettir ve o aslında teknik olarak meşru bir devlet bile değildir. Budur, diyor Salih Tuna, yazıyı sonlandırıyor.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Şu paragraf da gerçekten çarpıcıydı ama. Temel çelişkiyi yani sorunu görmezden gelip de tarihi çelişkilerle narkozlananların etnik veya mezhepsel savaşlara düçar olmaları kaçınılmazdır. Salih Tuna'nın kalemine sağlık. Deneyimli bir gazetecidir. Yazar sadece aklıyla değil aynı zamanda kalbiyle de yazar. Teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz efendim mesajlarınıza. Aydın Bey İstanbul'dan Aydın Kalaman abimiz bizi dinliyor. Ona da selamlar sevgiler gönderelim. İnşallah Hicaz tren yolu faaliyete geçerse umudum Son duam bu. Daha kolay ve ucuz olarak kutsal topraklara ulaşacağız. Abdülhamid Han'ın hayalini inşallah bu projeyle yeniden hayata geçireceğiz. Hep beraber güzel günlere inşallah diye ekliyor. Ne güzel dua etmişsiniz. Ben gönülden amin diyorum. Gönülden. Hayırlı sabahlar adaşım Mehmet Köseoğlu. O da bizi Konya'dan dinlemeye devam ediyor. Sevgiler gönderelim. Bir mesaj daha okuyalım. Yine sizden gelen. Ankara'dan Ebu Bekir Bey bize mesaj gönderiyor. Abi ben 45 yaşındayım. İki evladım var. Allah'ın iki emaneti. Birinin adı Baybars, diğerinin adı Aslan. İsimlere bak. Hamza gibi. Böyle net. Hani nerede durduğu belli. Çivi gibi güçlü, dirayetli, kimlikli. Kökü belli, özü belli, hedefi belli. Bravo, tebrik ediyorum. Evlatların anne ve babadan soracakları haklardan biridir isim hakkı. Anne, baba, bana niye bu hakkı, niye bu ismi koydunuz diyecek ya evlatlar. Çok şanslısınız, onlar da çok şanslı. İnşallah hedeflerine ulaşsınlar. Devam edeceğiz, gitmeyin bir yere. Kurtlar kapar.
4: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Arkevit, Arkevit, hep ileri git. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hiyeroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi. Burası Radyo 7. Radyo 7.
6: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
7: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
8: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Reklam.
4: Radyo 7. Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

Aston Villa Freiburg İstanbul'da dev bir maç var. Bugün UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg bugün kozlarını İstanbul'da paylaşacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. Finale kalan her iki takım da turnuvadaki ilk şampiyonluğunu hedefliyor değerli dinleyiciler. Bakalım bu önemli maçın kazananı kim? Saat 22'de dediğimiz gibi ve canlı olarak da ekranlara getirilecek, futbol severlerin takip edeceği önemli bir maç. UEFA Avrupa Ligi finali İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg'u karşı karşıya getirecek. Kazanan kim olacak? Saat 22 Beşiktaş Stadı diyelim ve dönelim Türkiye'ye. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayacak bir kadro kurmak için kollarını sıvadı Galatasaray. Hem orta sahaya hem de 10 numaralı pozisyona önemli takviyeler yapma niyetinde. Sarı Kırmızılar 10 numara için rotayı Almanya'ya kırdı. Sky Sports sitesi Sarı Kırmızıların Borussia Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Julian Brandt için resmen harekete geçtiğini yazdı. Alman yıldızın Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ve bu transferin olumlu yönde ilerlediği de dile getiriliyor değerli dinleyiciler. Galatasaray, Dortmund'un ünlü oyuncusu Brandt'ın işini bitirebilir mi? Bunu yaşayarak göreceğiz. Galatasaray'ın milli futbolcularından Eren Elmalı ise şampiyon tamamladıkları sezonu değerlendirdi. Zaman zaman inişlerin, çıkışların olduğunu fakat koydukları hedefe ulaştıklarını söyleyen savunma oyuncusu, "Mutluyuz, geçen de söyledim, hemen kendimize yeni bir hedef belirliyoruz. Şu anda tek düşüncemiz 27. şampiyonluk, kendi aramızda hedef 27 diyoruz. İnşallah böyle de devam edecek, biz başarıya aç bir ekibiz," diyor Eren Elmalı'nın net mesajı. Kulüp başkanı Dursun Özbek ise yenilenen Kalamış tesislerinin açılışı münasebetiyle düzenlenen organizasyonda konuştu. "Sadece kupalar kazanan değil, büyüyen, tesisleşen, alt

0: işin siyaset ayağı var, dünyaya olan ekonomi tarafıyla yansımaları var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pekin'de görüştüler. O görüşme az önce tamamlandı. Rusya Devlet Başkanı ve heyeti için düzenlenen resmi bir karşılama töreni vardı Pekin'de. Tiananmen Meydanı'nda o gerçekleşti. Ardından bu karşılama töreninin ardından top atışları, geleneksel rutin işler, şovlar bunlar. Ardından kritik zirve için halk büyük salonuna geçildi. Yaklaşık bir saatlik bir görüşme yapıldı. Açıklama gelmesi bekleniyor. Haberiniz olsun değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öyle açıklamalar yaptı ki bence dikkatinizden kaçmamalı. 20 ila 60 milyar dolar arasında değişen parasal büyüklüğe sahip olduğu varsayılan yasa dışı bahse karşı çok boyutlu uluslararası bir mücadele yürüttüklerini dile getiriyor değerli dinleyiciler. 60 milyar dolarlık bir bataklıktan bahsediyoruz. Kapsamlı, çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Adli iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği, dijital denetim mekanizmaları ile birlikte ele alınacak. Bütüncül bir süreç bu. MASAK ve ilgili kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yapay zeka dahil birçok yeni yöntem de devreye alındı. Son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini görüyoruz diyor Cevdet Yılmaz. Yapay zeka dahil birçok yeni yöntemin devrede olduğunun altını çizerek. İyi dinleyin.
1: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama trafiğine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Adana merkezi 21 ilde düzenlenen dalgada kamuoyunun yakından tanıdığı gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dev yapının çökertilmesinde en büyük rolü ise MASAK raporları oynadı. Kabine toplantısının ardından gözlerin çevrildiği Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun perde arkasındaki devasa mali takibe dikkat çekti. Kütahyalı'nın tutuklanma gerekçesini açık bir dille ifade eden Bakan Gürlek, yargının elindeki en büyük kozun MASAK raporları olduğunu vurguladı.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.
1: Bakan Gürlek sadece yurt içindekilerin değil, yurt dışına kaçan şüphelilerin de peşinde olduklarını belirtti. Aralarında eski futbolcuların da bulunduğu firari isimler için kırmızı bülten çıkarıldığını sözlerine ekledi. Soruşturma dosyasındaki rakamlarsa dudak uçuklatan cinsten. MASAK raporlarına göre Kütahyalı'nın hesabında tam 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Kütahyalı ifadesinde örgüt üyesi olmadığını savundu, kart borçlarımı döndürmek için bu işe başladım, kendi hesabımdan nakit yatırdım dedi. Ancak iddialar sadece para almakla sınırlı değil. Kütahyalı'nın hesabından başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer edildiği ve elektronik para kuruluşlarından milyonlarca liralık giriş çıkış yapıldığı dosyada yer aldı. Mücadelenin ekonomik boyutunu ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz rakamlarla ortaya koydu. Yasa dışı bahsin Türkiye ekonomisine verdiği zarara değinen Yılmaz, devletin tüm denetim mekanizmalarıyla sahada olduğunu söyledi.
3: Kesin olarak tespit etmek kolay değil ama 20 milyardan 60 milyar dolara uzanan bir boyutu var. Mücadelemizi sadece adli boyutla değil, iletişim, finansal takip ve dijital denetim mekanizmalarıyla bütüncül bir süreç olarak yürütüyoruz. Yapay zeka destekli denetimler de gerçekleştiriyoruz.
0: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde atalık tohumla yetiştirilen ve geçmişte Adana festivaller bile düzenlenen Karaköy salatalığında hasat başladı değerli dinleyiciler. Tarlada 10 lira. O ata tohumu ürünün, salatalığın tarladaki fiyatı 10 lira. Tezgaha geliyor, çarpı 3 ile beraber en az 30 liraya satılıyor. 40 liraya hatta satılıyor. %400'e çıkıveriyor fiyatı birden. Şu ya da bu girdileri işin içine katarak hesap yapanlar, kitap yapanlar cebinizdeki son kuruşun da hesabını kitabını net yapıyorlar, o anlaşılıyor. İnsanlar serayı görerek gelip çamurlu haliyle alıyor daha bu salatalığı diyor üreticiler. Tezgahta şu anda 30 liraya en az satıldığını da dillendiriyor. Ata tohumu olduğunu bir kez daha dile getiriyorum. Bu ebter diye tanımlanan tek verimlik tohumlar içerisinde sıralanmıyor. Dikkatinizden kaçmasın efendim. Türk telefonu yeniden geliyor. İlk yerli cep telefonu 1997'de üretilmişti Aselsan tarafından ve bu kez akıllı cep telefonu geliştirmek için Türk Telekom'la güçler birleştirildi. İnşallah o dönem yaptığımız

0: hataları ya da gaflet uykusunu bu kez derin derin yaşamayız. Savunma sanayi dışında röntgen ve kalp cihazları gibi sivil alanda da önemli ürünler geliştiren Aselsan, yerli akıllı telefon için Türk Telekom'la protokol imzaladı. İşbirliğiyle donanım ve yazılımlar geliştirilecek. Türk Telekom'un CEO'su Ebubekir Şahin, yerli haberleşme cihazını kırmızı çizgi olarak gördüklerini dile getirirken, Aselsan'ın CEO'su Ahmet Akyol, proje sadece yerli üretimi değil, güvenlik tarafını da ön plana çıkartacak diyor. Hatırlayın lütfen o tarihi. 185 gram ağırlığındaki Aselsan 1919 ya da 1919 telefonunu 1997'de üretilmişti. Hatta bizim de elimizde bulunmuştu bir dönem. İlk etapta da 500 adetti. 1993'te çalışmalara başlamıştı 1919 için Aselsan. Mayıs 97'de piyasaya sürmüştü. Türkiye o dönem kendi telefonunu üreten 9 ülkeden biri hüviyetini kazanmıştı. Aselsan 1920 diye üst modeli de çıkartılmıştı ama sonradan üretimi durmuştu ya da durdurulmuştu. Tıpkı otomobil işinde olduğu gibi, mühendislik çalışmalarında olduğu gibi, tıp alanında olduğu gibi. Haberleşmede dışa bağımlılığın azaltılması gerekiyor. Cep telefonlarının kontrolünüz dışında çalışabildiği, ses kaydı yapabildiği, ortam dinleyebildiği, görüntü alabildiği, ne bileyim yani... Eskiden bataryası ayrılıyordu, bataryası ayrılsa bile bütün bunları eğer istenirse yapabildiği ve hatta cep telefonlarının uçurulabildiği, patlatılabildiği, böyle bir teknolojinin ve imkanın var olduğu hatırlanılır ise şayet, yerli cep telefonunun neden hükümlü ve zaruri olduğu da herhalde akledilebilir, değil mi efendim? Akletmek lazım. İçimizdeki beyinsizler yüzünden diye tanımı var. Mukaddes kitabın tam da böyle bir tanım efendim. Şimdi Mansur Yavaş 1.6 milyon ceza aldı. Niye ki dediniz? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri özel çevre koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracıyla atık su deşarj ettiği ifade edilen, belirlenen Mansur Yavaş'ın yönettiği CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza kesildiğini duyurdu. Sevgili dinleyiciler, neden yaparsınız ki bunu? Yani canım göle kirli suyu, kanalizasyonu neden atarsınız, dökersiniz ki? Yalnız adaylık için hala en güçlü isim, yolsuzluk, rüşvet, butlan tartışmalarının odağındaki CHP'de gündem yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı. İstinafın şaibeli diploma kararının ardından CHP kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun adaylık ihtimalinin kalmadığı konuşuluyor. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş adaylık için en güçlü isim olarak öne çıkıyor. İmamoğlu'nun da adaylık umudunun kalmadığı vurgusuyla beraber. Avukatları, İmamoğlu'nun avukatları diploma dosyasını Danıştay'a taşımaya hazırlanırken Yüksek Mahkemeden de farklı bir sonuç çıkmayacağı değerlendiriliyor. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel bu kez adaylık açıklamasını CHP'nin 19 Mayıs yürüyüşünde yaptı. Özgür Özel, bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan, üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz. Gençlerin önünü açıp Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi Cumhuriyeti gençlere emanet edecek bir süreci yaşayacağız diyor. Satır aralarında da Mansur Başkan'a doğru ibrenin yöneldiğine dair ayrıntılar bulunuyor değerli dinleyiciler. O sarışın ben değilim. Ben zaten sarışın değilim de. Yolsuzluktan tutuklu Tanju Özcan'ın yat fotoğrafının sırrı çözüldü. Tanju Özcan'ın yanında oturan kadının Zeynep K. olduğu ortaya çıktı. Zeynep K. ifadesinde Demet arayıp yattaki sohbete katılmamı istedi. Tanju Özcan şoförüyle birlikte beni Şişli'deki evimden aldı diyor. CHP'li Bolu Belediyesi'nin eski başkanı Tanju Özcan'ın Zeynep K. ile, sarışın Zeynep K. isimli kadınla yan yana yakın fotoğraflarının olduğu bir haber bu. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalımsa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili yeni bir ek ifade verdi. Önceki ifadelerini teyit eden Özkan Yalım, serbest bırakılması ya da adli kontrol uygulanmasını talep etti.
1: Tutuklu eski belediye başkanından dikkat çeken ifadeler geldi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Kurultay sürecine ilişkinde yeni iddialar ortaya attı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi. İfadesinde kurultay sürecine ilişkin iddialarda bulunan Yalım, İzmir'de Özgür Özel lehine çalışma yürüttüklerini öne sürdü. Bazı delegelerin ise istihdam karşılığında destek sözü verdiğini iddia etti. Bir kadın delegenin çocuklarının işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceğini söylediğini ileri sürdü. Bu iddiasına ilişkin telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti. Yalım, Özgür Özel'in kara kutusu olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Tanışıklıklarının yaklaşık 10 yıl öncesine dayandığını savundu. Özel'e belediye ödemesiyle lüks araç tahsis edildiğini de öne sürdü. Söz konusu aracın masraflarının Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını, aracın Özgür Özel'in kullanımına verildiğini iddia etti. Yalım ayrıca Özel'in talimatıyla 1 milyon lirayı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Avukatları Özkan Yalım'ın tahliye edilmesini ya da hakkında adli kontrol uygulanmasını talep etti. Yalım geçtiğimiz günlerde Çağlayan Adliyesi'nde yaklaşık 5 saat ifade vermişti. İfadesinde birçok ilde delegelerle görüşerek Özgür Özel lehine destek çalışmaları yaptığını ileri süren Yalım, kurultay sürecinde önce 200 bin lira ardından da 1 milyon lira nakit destek sağladığını savundu. Özgür Özel'in kendisine ne kadar verebilirsen ayarla dediğini iddia etti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
1: Rüşvet ve kara para iddialarıyla harekete geçildi. Beşiktaş Belediyesi'ne yeni bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısıyla belediye meclis üyesinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve makam odalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avro da ele geçirildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ayrı soruşturmada da yeni gelişme yaşandı. İhaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerden ardından şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında ise sağlık sorunları nedeniyle evden çıkmama şartıyla adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında İBB Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Erle, Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır'ın da bulunduğu öğrenildi. Soruşturmada 6 ayrı ihalede usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.
0: Muhtemelen size de bu yönde elektronik postalar, SMS'ler geliyordur. İlk ay bedava, 7 gün ücretsiz dene gibi kampanyalar geliyor değil mi efendim? Tüketici Hakları Derneği Başkanı ilk ay bedava, 7 gün ücretsiz dene gibi kampanyalara karşı herkesi uyarıyor. Bu üyelerin otomatik üyeliğe çevrilip çevrilmediğini ve kredi kartı ekstrenizi kontrol edin deniyor. Bir kahve fiyatına üyelik, İlk ay ücretsiz, 7 gün ücretsiz dene, ilk ay tek kuruş para ödeme, şimdi al sonra öde şeklindeki sloganlar. Muhtemelen sizin kulağınıza da geldi bunlar. Kontrol edilmezse eğer hane bütçesine ekstradan yük getirebiliyor. Kullanıcıların bir dönem ihtiyaç duyup da üye oldukları ancak daha sonra varlığını unuttukları o hizmetler zombi abonelik diye tanımlanıyor. Birçok platformun iptal edilmediği sürece otomatik yenileme seçeneğinin çalışması vatandaşların kullanmadığı hizmetler için aylar hatta yıllar boyu ödeme yapmasına neden oluyor. Özellikle ilk ay ücretsiz denilerek alınan kart bilgileri deneme süresi sonunda kullanıcıya bir hatırlatma yapılmadan yıllık ya da aylık yüksek tutarlı çekimlere dönüşebiliyor. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, ilk ay ücretsiz, 7 gün ücretsiz dene gibi kampanyaların cazip görünse bile yeterince dikkat edilmediğinde tüketicinin bütçesinde fark edilmeden büyüyen bir harcama yüküne dönüştüğünü söylüyor. Özellikle ücretsiz deneme sürecinde alınan kart bilgilerinin süre sonunda açık bir hatırlatma yapılmadan otomatik olarak ücretli üyeliğe çevrilmesinin önemli sorun haline geldiğine dikkat çeken Kılıç, birçok tüketici kullanmadığı hizmetler için ödeme yaptığını ancak kredi kartı ekstrelerini incelediğinde bunu fark edebiliyor diyor. İyi de ne yapacağız arkadaş? Ergün Kılıç, tüketicilerin kredi kartı ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmesinin önemini vurgulayarak şu uyarıları yapıyor. Kullanılmayan aboneliklerin gecikmeden iptal edilmesi, ücretsiz deneme kampanyalarında otomatik ödeme seçeneklerinin dikkatle incelenmesi önemli. Ayrıca sanal kart kullanılması, harcama limiti belirlenmesi ve ödeme bildirimlerinin açık tutulması da ekonomik güvenlik açısından önemli bir koruma. Çünkü küçük tutarlı gibi görünen düzenli ödemeler zaman içinde ciddi bütçe kayıplarına neden olabiliyor, diyor sevgili dinleyiciler. Teknoloji tamam, belli bir konforu bize sunuyor. Filmdir, müziktir, depolamadır, eğitimdir, sağlık gibi birçok ekstra hizmeti de ayaklarımıza getiriyor olabilir. Lakin bunların bir kısmının gerçekten ihtiyacımız olup olmadığı konusunu da ayrıca konuşmamız ve karar vermemiz gerekiyor. Bir de otomatik ödemelerinizi kontrol edin. Ve yine bir de sanal kart uygulaması üzerinden işlerinizi sürdürmeye çabalayın. Çünkü diğer karttan vakum gibi iş hortumlanabiliyor. Örnekleri çok. Oteller doldu, rota memlekete yöneldi. Bayram tatilinde otel fiyatları ve ulaşım maliyetleri aile bütçesini zorlayınca vatandaş mecburen rotasını değiştirdi. Tatilciler daha hesaplı olan memleketlerine gitme ya da ev kiralama seçeneklerine yönelmiş durumda. Yani bir hafta şöyle iki çocuk diyelim, yenge hanımla siz ya da beyefendiyle siz dört kişi kafamızı dinleyelim diyorsunuz ya, o 200 bin liradan açıyor kapıyı, haberiniz olsun, 200 bin liradan. Karadeniz'in yaylalarından Tekirdağ, hatta Doğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yeni bir pazar var. Piyasada standart bir günlük ev kirası 2 bin liradan kapı açıyor ve özel havuzlu lüks villaların bedeli ise günlük 20 bin liralara kadar çıkıyor. Muğla Fethiye'de günlük ev ve villa kiralama sektöründe faaliyet gösteren Serkan Demir, bayram yoğunluğuyla beraber kayıt dışı kiralamalarda ciddi artış yaşandığını söylüyor. Yoğun talebin sektörde ciddi suistimalleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Demir, Turizm Bakanlığı'nın zorunlu tuttuğu turizm amaçlı kiralama belgesi olmadan çok sayıda evin kaçak şekilde kiraya verildiğini söylüyor. Özellikle bayram dönemlerinde bazı ev sahiplerinin denetimlerden kaçabilmek için apartman ve site yönetimlerine akrabamız geldi diyerek günlük kiralama yaptığını söyleyen Demir, hem haksız rekabetin hem de yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek için denetimlerin artırılması gerektiğini dile getiriyor. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası ulaşım fiyatları da tatil bütçesini zorluyor. En büyük kalemlerden biri hatta. Özellikle İstanbul çıkışlı popüler güzergahlarda uçak ve otobüs biletleri ciddi seviyelere yükseldi. Tren seferlerinde ise sınırlı kapasite sebebiyle bilet bulmak zor. İstanbul'dan Kayseri'yi referans alalım şimdi örneğin. Otobüsle gidelim diyorsanız 1850 liradan başlıyor fiyatlar, 2300'e kadar çıkıyor. Arkadaş ben yolu çekemem diyorsanız, uçakla giderim diyorsanız bilet fiyatları 1900 liradan başlıyor, 3200'e kadar çıkıyor. Trenle gideceğim ben kardeşim diyorsanız 900 liradan başlıyor İstanbul Kayseri arası, 2400'e kadar çıkıyor. Konya'ya gideceğim ben örneğin. İstanbul'dan Konya'ya, memleketime otobüsle gideyim diyorsam 1700 liradan başlıyor otobüs fiyatları, 2100 liraya kadar çıkıyor. Uçakla giderim ben, uçmayı seviyorum dersem 1800 liradan başlıyor, 3000'e kadar çıkıyor. Yok trenle gideyim, tıkır tıkır devam etsin, hareket de ederim diyorsam tren biletleri 850 liradan 2200 liraya kadar yükselebiliyor. Biraz daha uzak mesafeye gitme niyetindeyse, Vanlıysan mesela, İstanbul'dan Van'a hareket edecekse otobüsle bilet fiyatları 3000 liradan başlıyor, 4200'e kadar çıkıyor. Uçakla giderim diyorsanız 3500'den başlıyor İstanbul Van arası, 6000 liraya kadar çıkıyor. Tek gidiş gayet tabii öyle. Ve trende giderim diyorsanız İstanbul'dan Van'a 1200 liradan 3000 liraya kadar fiyatlar var. Fiyatlar kişi başı ve ortalama olarak alınmış. Onu da ayrıca söylemek lazım. Eve dönüş mecbur hale gelmiş vaziyette. Bu arada otobüslerde de bayram denetimi var. Ulaştırma Bakanlığı şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışı ve korsan taşımacılığa karşı otogar denetimlerini arttırmış durumda. Polisin ve jandarmanın da sıkı takipte olacağı kaydediliyor. Bakan Uraloğlu, bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayanların tek tek inceleneceğini ve yaptırımların uygulanacağını da kaydediyor. Yaptırım deyince, tabanca ve tüfek ruhsatı için gerekli sağlık raporlarına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Doktorlar kontrol sırasında bir dizi ayrıntıya bakacak. yönetmeliğe göre bazı psikolojik sorunları olanlara tedavi görüp iyileşmiş olsalar bile silah ruhsatı için olumlu sağlık raporu verilmeyecek. Alkol ve kumar bağımlıları artık silah ruhsatı alamayacak.
1: Bireysel silahlanmaya yönelik denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı, tabanca ve tüfek ruhsatı alımında uygulanacak sağlık raporu kriterlerini yeniden belirledi. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme özellikle psikiyatrik muayene süreçlerinde çok daha sıkı bir filtreleme mekanizması getiriyor. Artık sadece mevcut durum değil, başvuru sahibinin geçmişteki tüm sağlık kayıtları da mercek altına alınacak. Yönetmelikteki en köklü değişikliklerden biri bağımlılık tanımında yapıldı. Eski düzenlemede yer alan madde bağımlılığı şartına bundan böyle alkol ve kumar bağımlılığı da eklendi. Bu bağımlılıklara sahip kişilere kesinlikle olumlu sağlık raporu verilmeyecek. Geçmişte hafif nitelikli psikolojik tedavi görenlerin ise son 2 yılı semptomsuz geçirmesi istenecek. Ayrıca bu kişilerin durumu hemen onaylanmayacak. Başvuruyu alan sağlık kuruluşu adayı 3 ay boyunca gözlem altında tutacak. Yürürlüğe giren yeni mevzuatla birlikte bireysel silah ruhsatı alma süreçlerinde kamu güvenliğini korumak adına tamamen yeni bir dönem başlamış oldu.
0: Biliyorsunuz Mersin'de kabusu yaşandı. Çok üzücü bir hadise. Geze geze 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Katil köşeye sıkışınca da intihar etti. Son kurşunu kendisine sıktı. Uyuşturucu bağımlısıydı Metin Ö. Helikopter destekli operasyonla bulundu. Psikiyatrik rahatsızlıkları olduğu da dile getiriliyor caninin. Ve yakalanacağını anlayınca da canına kastettiği ifade ediliyor. Ama inanılmaz. Türkiye'de bir dönem bizde böyle şeyler olmaz. Olsa bile çok istisnai durumlar. Ve dünya ile kıyas bile kabul etmez dediğimiz şeyler artık günlük ve rutin hale geldi. O yüzden muhakkak tedbir almamız gerekiyor. Hem işin resmi kanalıyla hem de yazılı olmayan aile ilişkileriyle, toplumsal ilişkilerle işe muhakkak tedbir almamız gerekiyor. Az evvel duydunuz, tabanca ve tüfek ruhsatı için gerekli yeni yönetmelik ve sağlık raporlarının verilmesine dair düzenlemeyi. Ama asıl sorun silaha kolay ulaşılabilmesi ve gayri resmi yöntemlerle edinilebilmesi. Ve daha acısı maalesef ki kullanılabilmesi. Bunu da engellemek gerekiyor. Bursa'da Zübeyir Bey bizi dinliyor. Zorlu bir satışım var, tapuya doğru gidiyorum diyor. Ne olur dua et, hayırlısıyla bu işi bitirebilelim demiş. Allah sizin hakkınıza hayırlı olanı versin, tertemiz olanı versin. Vallahi sen bana sabahları çok iyi geliyorsun, dinliyorum her sabah diyor. İşin gücün rast gitsin Zübeyir dostum, hayırlı işler ve bol kazançlar. Makedonya Üsküp'e gideceğim diyen dostumuza hayırlı yolculuklar diyelim. Mirsat Dimali dostumuza ve diğer bir dostumuz Şahin Bey bizi dinliyor. Üsküdar'dan Kadir Bey'e de selamlar. 2019 yılına dair 100 bin konut Tuzla hak sahiplerinde sabit ödeme ve %1 KDV sözünün yerine getirilmesini bekliyoruz diyor. O da Kadir Bey de muhatabına gönderiyor bu mesajı. Biz de bir ayna misali muhatabına iletmiş olduk böylece. Devam edeceğiz.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
4: Vakıfbank Winov sunar.
5: Swap, faiz oranlarıyla döviz kurlarındaki değişimler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amacıyla tarafların bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir.
4: Vakıfbank Winov sundu.
6: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Reklam.
10: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.

0: çocuktan birini kazanma şansı.
1: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Ritmini yakala, Magna P.
7: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: %65'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı şu dakikada ki saat 8.37. %65'in özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik var ama normal şartlarda çok daha yoğun olması beklenen saatlerdeyiz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikameti akıcı olarak tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü Alıcıoğlu istikameti yoğun akıcı gözüküyor ama Ayvansaray biraz kalabalık. Öyle biraz daha kalabalık diyeceğimiz 5 arter daha var. E5'ten Kozyatağı Tem'den Harem'e, Tem'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kısım, O3 üzerinden Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batık Kavşağı'na, E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na ve yine Tem'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar yoğun, hatta çok yoğun trafikten bahsetmek mümkün. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a, Yeşilköy Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e ve Kozyatağı'ndan Kartal'a kadar olan bölümü ise yoğun akıcı diyerek tarif edelim, size anlatalım. Yani İstanbul'un hali aynı.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: 7 gün 7 sabah.
9: Ankara gündemi.
7: Şimdi Ankara'nın halini öğrenmenin zamanı. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
10: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
7: Çok teşekkürler. 20 Mayıs çarşamba sabahındayız. Planlı gündem için merakla seni dinliyoruz Kemal Doğan.
10: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın programına bakalım. Dün akşam 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle 81 ilden gelen gençlerle ve milli sporcularla bir külliyede bir araya gelmişti. Milli birlik ve beraberliği güçlendirmeye ve gençlerin refahını ve kardeşliğini gençlere milli ve beraberlik ve güçlendirilmiş bir Türkiye teslim etmeyi ifade etmişti. Milli birliğimizi güçlendireceğiz demişti. Bugün de mesajlarını meclisten, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden verecek. Partisinin meclis grubunda konuşacak. Tabii önemli başlıkların olmasını bekliyoruz. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son çıkışı vardı. MHP Genel Başkanı terörist Türkiye süreciyle ilgili yine sürpriz bir çıkış yapmış. Yeni bir yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu ifade etmişti. İşte bu kapsamda değerlendirmeleri bekliyoruz Başkan Erdoğan'dan. Ayrıca Bahçeli'nin çıkışına en büyük eleştiri de malum İYİ Parti'den geliyor. Bugün İYİ Parti'nin de grup toplantılar mecliste. Müsavat Dervişoğlu bugün partisinin grubunda konuşacak. Meclis Genel Kurulu saat 14'te gündemindeki konularını görüşmek üzere toplanacak. Meclis gündeminde yeni vergi kanun teklifiyle kamu borçlarını 70 aya kadar taksitlendirme, yurt dışı gelirleri getirenlere 20 yıl vergi muafiyeti ve ihracata cihat üreticilere kurumlar vergisi indirimi gibi önemli vergi kolaylıkları geliyor. Ayrıca ödemelerde de avantaj sağlayan düzenlemeler var. İlk 5 maddesi kabul edilmişti. Kaldığı yerden görüşmeler devam edecek. Ankara'da diplomasi trafiği de oldukça yoğun bugün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Ankara'da. Ayrıca Sudan Başbakanı da burada. Her iki başbakanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ayrı ayrı kabul edecek bugün. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da bir konu var. Mauritanyalı mevkidaşını ağırlayacak. Devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesinin kura töreni var bugün Ankara'da. Gençlerin heyecanına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da iştirak edecek. Ankara'da dezenformasyonla mücadele ulusal gençlik zirvesi toplanıyor. Zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran programa katılacak, bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Gündemden son başlığımız ise Türkiye İstatistik Kurumu'ndan olacak. 2025 yılı Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçları açıklanacak gün itibariyle diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
7: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
8: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
9: Gümüş son dönemdeki sert yükselişle yatırımcıların ilgisini daha fazla çekerken küresel bankalarda gümüş fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. Altın fiyatlarında baskı sürerken gözler Fed ve küresel piyasalara çevrildi. Bazı uzmanlar kısa vadede düşüş riskinin devam ettiğini öngörüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şubat 2025-Nisan 2026 döneminde gençlerimize 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirdik açıklamasını yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
7: Halkbank. Bu yayın interaktif. Hayatın içerisinden resmi haberler olur, gayri resmi olur, sosyal içerikli yayınlar olur. Her birine ihtiva ediyor ve sizin orada olmanız ve dönüş yapmanız da bizim için kıymetli. Normal şartlarda İsveç'ten, Göteborg'dan dinliyor bizi Nurhayat Hanım. Nurhayat Çelik şimdi Antalya'dayım diyor. Ailesine duyduğu sevgiyi, muhabbeti dile getiriyor. Eşini çok sevdiğini söylemiş. Allah arttırsın efendim, ziyadesiyle bir yastıkta koçatsın öyle diyelim. Size iki cihan saadeti sevdiklerinizle beraber haber versin ve selamlar gönderelim Nurhayat Hanım'a. Diğer dostlarımızın mesajları da yine var. Yusuf Çiftçi dostumuz da dinliyor bizi. Ona da selamlar. Hayli zamandır göremedim kendisini ama silahlı olaylar ruhsatlı silahla olmuyor ki maalesef Türkiye'de. Ayrıca ruhsat içinde kullanım ehliyeti gerekiyor diyor. Caydırıcı olması açısından da sağlıklı bireylerin ruhsatlı silaha sahip olmaları da kolaylaştırılmalı diye bir farklı teklifi iletmiş. Yusuf Çiftçi'ye de sevgiler. Patriot veriyor bir acayip müttefikimiz Almanya, NATO şemsiyesi altında İran Savaşı nedeniyle Malatya'daki Kürecik radar üssüne Amerikan ordusuna ait Patriot bataryasının konuşlandırılacağı duyurulmuştu. Almanya'dan bu konuda bir lojistik geleceği ifade ediliyor. Bu gerçekten İran içeriğiyle mi alakalı yoksa başka işler mi var? Yıldırım Han ve benzerlerinin rolü var mı? Bunu kestirmek zor ama haber özetle şöyle.
11: Almanya'dan Türkiye'ye Patriot kararı geldi. NATO kapsamında hava savunmasına yeni destek sağlanacak. Alman askerleri ve Patriot sistemi Türkiye'de konuşlanacak. Almanya, NATO görevi kapsamında Türkiye'ye Patriot hava savunma bataryası göndereceğini açıkladı. Husum kentinde görev yapan yaklaşık 150 Alman askerinde sisteme eşlik edeceği belirtildi. Patriot sisteminin Haziran ayı sonundan Eylül ayına kadar Türkiye'de konuşlanacağı duyuruldu. Görevin bölgede bulunan Amerikan birliğinin yerini alacak NATO rotasyonu kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi. Amerikan birliklerinin daha önce İran kaynaklı tehditlere karşı Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek amacıyla bölgede görev yaptığı hatırlatıldı. NATO güçlerinin ise çatışma süreci boyunca Türkiye hava sahasında bazı balistik füzeleri engellediği belirtildi. Almanya'nın daha önce de 2013'te 2015 yılları arasında Türkiye'ye Patriot sistemleri gönderdiği biliniyor. O dönemde sistemlerin Suriye sınırındaki hava sahasının korunması amacıyla konuşlandırıldığı ifade edildi. Yeni konuşlandırmanın da NATO çerçevesinde müttefik savunmasını güçlendirmeye amaçladığı kaydedildi. Patriot hava savunma sistemi uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifada koruma sağlıyor. Yaklaşık 160 kilometre menzile sahip sistem çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip takip edebiliyor. Öte yandan Adana İncirlik yakınlarında da NATO görevi kapsamında İspanya'ya ait Patriot PAK-3 bataryaları bulunuyor.
7: Yapacağız. Yani biz bu göbeği kendimiz keseceğiz çünkü vakti saatinde ne neşter bulabiliyoruz ne ilaç bulabiliyoruz ne sağlık ekibi ne yoğun bakım odası yok diyorlar ve olay orada bitiyor. Kesiyorlar bıçakla keser gibi ya da spatula ile kazır gibi kazıyı veriyorlar efendim ilişkiyi yapacağız. Biz yapacağız. Türk savunma sanayinin en büyük zırhlı yumruğu yeni Altay tankı gücü ve teknolojisiyle sahada boy gösteriyor. Yerli mühendisliğin zirvesi olan bu milli gururumuz en modern donanımı ve yüksek hareket kabiliyetiyle artık düşmana korku, dosta güven veriyor.
11: Çeliğin iradesi paletlere yüklendi. Altay sahaya indi. Sadece bir tank değil, Türk savunmasının zırhlı yumruğu. Kısaca Altay, motorundan namlusuna, savaş meydanında yazılmış bir güç manifestosu. Altay'ın palet izi, caydırıcılığın sınır çizgisi. 120 mm'lik ana topuyla yüksek ateş gücü sunuyor. Lazer ikaz ve aktif koruma sistemleriyle tehditleri önceden algılıyor.
12: En modern teknolojiyle donatılan Altay tankı açık ara sınıfının en iyi aracı. Ayrıca kalın zırhı sayesinde hiçbir zarar görmüyor.
11: Altay yerli mühendisliğin zırha bürünmüş hali. Sessiz ilerliyor, fırtına gibi vuruyor.
12: Yaklaşık 60 tonluk ağırlığına rağmen 65 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. Böylelikle sahada hem hızıyla hem de gücüyle ön plana çıkıyor.
11: Altay ordunun caydırıcı gücü olarak sahada da boy göstermeye başladı. 2025 yılı itibarıyla resmi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. İlk teslimatlar Ekim 2025'te 3 Altay tankının teslimatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. 2026'da en az 10 yeni Altay tankının daha teslim edilmesi hedefleniyor.
7: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon var. İllegal derneklerde küçük yaştaki çocuklara eğitim verdikleri ve örgüte para topladıkları iddia edilen 110 şüpheli yakalandı.
11: Küçük çocukları kötü emellerine alet etmeyi hedeflediler. Örgüte para toplayıp propaganda yaptılar. Ancak güvenlik güçlerinden kaçamadılar. Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Çalışmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Bazı kişilerin illegal derneklerde ders düzenledikleri, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri tespit edildi. Söz konusu kişilerin cezaevlerinde bulunan şahıslar için ve örgüte lojistik destek sağlamak amacıyla para topladıkları, örgütsel toplantılarda propaganda yaptıkları da belirlendi. Emniyet ekiplerince yapılan tespitlerin ardından harekete geçildi. İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 4 tüfek, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümanla birlikte dijital materyaller ele geçirildi.
7: Van merkezli 11 ilde düzenlenen narko kapan Van operasyonu var ve sokak satıcılarına yönelik, namı diğer torbacılara yönelik olarak yapılan o çalışmada en az 78 şüphelinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son operasyonu değerli dinleyiciler bu. Son 3 ayda süren fiziki ve teknik takip sonucunda 850 polisin katılımıyla düzenlendiği operasyon 78 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlılara yönelik olarak da çalışmalar sürüyor. Tabii bu torbacılar teker teker paketlenecekler, paketlenmek zorundalar. Lakin bu sivrisineklerin ürediği, türediği, dağılımlarının yapıldığı, sokaklara, caddelere, köşelere, izbe yerlere salındığı, mecraların da köküne kezzap suyunun dökülmesi gerekiyor. Kim olursa olsun, A'dan Z'ye, tepeden tırnağa, şuradan buradan, o gruptan şu gruptan, bu partiden o partiden, hiç fark etmeden. Gülistan Doku'nun 6 yıllık sessizliğin ardından hareketlenen dosyasında kritik bir adım daha var. Üçü eski Tunceli valisi Tuncay Sonel tarafından kullanılan toplam 5 araç DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi.
11: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kaybolduğu dönemde arama çalışmalarını bizzat koordine eden eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracıyla birlikte il özel idaresine ait toplam 5 araç detaylı kriminal inceleme için çekicilere yüklenerek Ankara'ya gönderildi. Dosyanın bir numaralı şüphelisi eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel. Genç kızı kasten öldürmekle suçlanıyor ve şu an tutuklu. Başsavcılığın iddiasına göre eski vali oğlunu cinayet soruşturmasından kurtarmak için devletin kamu kaynaklarını yani bu araçları kullandı. Şimdi tüm gözler Ankara'dan gelecek o raporda. Kriminal uzmanlar valinin bizzat bindiği o makam araçlarında adeta iğneyle kuyu kazacak. Koltuk dikişlerinden bagaj zeminine kadar her santimetre kare incelenecek. Gülistan'a ait bir saç teli, bir doku örneği, DNA, biyolojik bir iz ya da mikroskopik giysi lifleri aranacak. Sadece bu da değil. Eğer araçlar cinayetten sonra olası bir izi yok etmek için yıkandıysa, uzmanlar o temizleme işlemlerinin arkasında bıraktığı kimyasal kalıntıları da özel cihazlarla tek tek tespit edecek. Makam araçlarından çıkacak en ufak bir DNA örneği, Gülistan'ın anne ve babasından alınan örneklerle eşleştirilecek.
7: Bu yıl yağmurlarımız çok. Hatta son 50 yılın, bazı bölgelerde 60 yılın en bereketli dönemini yaşıyoruz. Bunu şu ya da buna bağlayanlar da var. Teknik izahı ya da komplo izahlarını peşi sıra yapanlar da var. Ama biz haberimizi onunla alakalı hazırlamadık. Biz Tokat'ta, Amasya'da, Kastamonu'da ve Erzurum'daki yağmur alarmına dikkat çekiyoruz. Almus Barajı taşma noktasına geldi. Turhal'dan geçen Yeşilırmak'ın etrafına taş ve kum torbalarından yığına yapılmış durumda. Resmi olarak görevliler, kamu idarecileri, devlet orada tedbirler alıyor. Mahalle ve köyler tahliye ediliyor, eğitime ara veriliyor. Selin önünde engel oluşturabileceği ifade edilen o köprü yıkıldı. Daha iyisi yapılır evvelallah. Önce canın sağlığı, malın bütünlüğü, sonrasında peşi sıra gelir. Ama büyük felakete karşı da bir kısım tedbirler alınıyor. Selafetini yerinde yaşayan bir dostunuz, yayıncı bir arkadaşınız olarak dillendirmek isterim ki böyle bir izah, böyle bir vahim görüntü inanılmaz sevgili dinleyiciler. Ürpertisi bir yana, verdiği sonuçlar, zararlar, ziyanlar anlatılabilecek cinsten değil. Hele hele bir anda gelişi, her şeyin alıp götürüşü, önünde hiçbir mukavemeti kabul etmeyişi, eşsiz bir güçle karşı karşıya kalıyoruz. İnşallah kazasız belasız atlatırız efendim. Size terörsüz Türkiye teslim etmek istiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gençlere seslendi. Hedefimiz, bizim yaşadığımız zorluk ve sıkıntıları sizin çekmemeniz. Türkiye yüzyılına omuz omuza yürüyeceğiz dedi. Son 23,5 yıldır olduğu gibi en büyük yatırımı gençlere yapmayı sürdüreceklerini söyledi Erdoğan. Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık beladan kurtarıp sizler refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülkede yaşamanızı istiyoruz diyor. Arzumuz bu diye de ekliyor gençlere hitabında dünkü programda. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de aynı meseleye değindi. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini dile getirdi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Ömer Çelik'in gündeminde soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna olan saldırıları da vardı.
13: Terörsüz Türkiye, Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak ve bir bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreçtir. Bu, Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın başlattığı bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Bu süreçlerin doğasında bunun kendi ritmi vardır. Bu siyasetin diğer ritimleriyle mukayese edilmeyecek kendi özgün ritmi vardır. O açıdan baktığımızda Cumhur İttifakı açısından, AK Parti açısından bu süreci biz kesintisiz bir şekilde güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Tabii çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli de bundan bahsediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve tabii ki yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. İsrail'in Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan küresel Sumut filosuna yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz. Tabii Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor.
8: 7 gün 7 sabah.
14: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
15: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul çok bulutlu, sağanak yağışı 21, Edirne 25, Bursa 23, İzmir sağanak yağışlı 25, Muğla 21, Afyonkarahisar 16, Antalya sağanak yağışlı 23 derece, Adana 22, Mersin 21, Ankara sağanak yağışlı 18, Kayseri 17, Sivas 19, Düzce 22, Samsun parçalı bulutlu 21, Trabzon 19 derece, Erzurum aralıklı sağanak yağışlı 18, Elazığ 21, Van 17, Diyarbakır 25, Mardin 22, Şanlıurfa sağanak yağışlı 27 derece, bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 43, Bakü 23, Berlin 22, New York 30 derece.
14: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
7: Otobüslere bayram denetimi yapıldığını, Ulaştırma Bakanlığı'nın ekiplerince denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği, hatta bayram boyunca da sürdürüleceğini dile getirmiştik. Polis ve jandarma da zaten sıkı takipte. Fahiş biletli satışlar yapanlar var mı? Korsan taşımacılık yapan var mı? Standardın altında taşımacılık işine girişenler var mı? Buna dair denetimler bunlar. Tabii ki bu usulsüzlükleri tespit edilenlerin de cezai yaptırımla karşılaştıkları ifade ediliyor. Dostlarımızdan biri Emrah Bey bize mesaj gönderiyor. Abi 1700 lira demiştim geçtiğimiz günlerde bizim bilet için diyor. Hangi noktadan hangi noktaya bilmiyorum ama şimdi 1900 lira olmuş. Yani nasıl oluyor bu 200 liralık artış bir hafta 10 gün içerisinde, anlamak mümkün değil diye mesaj gönderiyor ve yetkilileri davet ediyor, göreve davet ediyor. Hangi hata olduğunu da söylerseniz biz de paylaşırız, daha somut hale getirmiş oluruz böylece. Ama süre bitti, yarın devam edelim. Siz de yarın mesaj gönderin. Ben Mehmetcan, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek hoşçakalınız.
4: Okul, sınav ve başarı için Arjevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
5: Arjevit, Arjevit, hep ileri git.
16: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
17: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
16: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
18: Burası Radyo 7.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Mani'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Mani kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Mani kampanyalarından 2 kat daha fazla Mani kazanma fırsatı. Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
8: Reklam.

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Reklam.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen
2: Bir Evim. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Bayram şıklığı kirlıya yakışır. Klasikten

0: Cığlı'dasın, rahatsın.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontörle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak fişlettirir.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Bir reklam.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Reklam.

Yeni bir günde, yeni bir programla ben Erkan Koç. Bu çarşamba sabahında sizlerle birlikteyim. Harika bir müzik ziyafetiyle sabahınıza eşlik edeceğim radyoya diye. Erkan'la çok canlı hoş geldiniz.

Yaklaşık 18 dakika kadar önce, yani saat 9'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, merkez üssü Malatya Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İnşallah can ve mal kaybı yokturdur. Malatya'mıza çok çok büyük geçmiş olsun diyelim ve programımızı devam ettirelim. Her tarz müziğin yine en özel eserlerini, bu sabaha yakışacak en güzel nameleri bu programda duyacaksınız.

Sabah 9'da Malatya'da 5,6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından Malatya Belediye Başkanı da açıklama yaptı. Bize gelen olumsuz bir ihbar yok. AFAD'dan da yapılan açıklama herhangi kötü bir durum, kötü bir can kaybı veya mal kaybı çok şükür olmadığı söylendi, açıklandı. Hem Malatya'da hem de çevre illerde hissedildi bu deprem. Rabbim tekrarını yaşatmasın inşallah diyerek programımızı sürdürelim. Bugün çok güzel eserler olacak listede. Yine güne iyi ki Radyo 7'de başlamışım dedirteceğim sizlere. Bugün efsane sanatçılar olacak. Bugün efsane şarkılar ve türküler olacak programda. Efsaneler geçidi olacak.

0: Programda ilk yarım saati geride bırakıyoruz. Şimdi reklam aramız var. Reklamlardan sonra bu müzik ziyafeti devam edecek ve efsaneler geçidini arzu eden dinleyenlerimiz katılabilirler. Bence efsanedir dediğiniz bir şarkı, sanatçı varsa ki mutlaka vardır. Hemen sizleri Instagram'a bekliyorum. Instagram Radyo 7 sayfasına bir uğrayın ve en son benim fotoğrafım paylaşıldı. Instagram Radyo 7 sayfasına geldiğiniz takdirde en son paylaşılan benim fotoğrafım ve o paylaşılan görselin altına bence efsanedir dediğiniz şarkıyı ya da sanatçıyı yazabilirsiniz.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET, daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW, 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Burası Radyo 7.
5: Radyo 7.
6: Reklam.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
9: Türksel gücünde 5G.
10: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: Bayram yaklaşıyor, araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
15: En uygun.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
18: Canım Karol.
17: Ula senin ne işin var burada?
18: Ula Asu senin ne işin var burada?
17: Araba almaya geldim.
18: Ben de.
19: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
18: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
17: Günaydın Kılçuk Hocam.
20: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
21: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
22: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
23: Finansal özgürlük budur işte.
21: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
24: Kurbanla gülümset.
0: Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam.

20 Mayıs çarşamba gününü yaşayacağız inşallah. Bu yeni gün hepimiz için hayırlı olur. Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü kaza ve belalardan korusun inşallah. Programımızda Özgün Müzik'ten seçmiş olduğum iki eser vardı. İlkini az önce dinlettim. Bu da ikincisi. Merhaba, bir Ahmet Kaya şarkısı.

Ciao. Evet sevgili dostlar, çarşamba günleri bu programda müziğimizin efsanelerini dinliyorsunuz. Şimdi Özgün Müzik'ten dinlettiğim eserlerin ardından arabesk diyelim. Ve programa sizler de katılın demiştim. Instagram Radyo 7 sayfasından dostlar repertuara dokunuşta bulunuyorlar. Bu programın da olmazsa olmazlarından Ferdi Tayfur. Tabii ki arabeskin efsanesi. Tüm Ferdi Tayfur sevenler için onun efsane şarkısı Bana Da Söyle.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

bir döneme damga vurmuş, efsaneleşen şarkılar bugün Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da. Tartışmasız o bir efsane. Müslüm Gürses ve onun sesiyle efsaneleşen şarkı Sende Kalmış.

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun
2: tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: yan giden çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın. Kıl

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi iniyor.
2: Değerlendirmek de lazım.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Hadi gelsin artık türküler diyenler geliyor işte. Şimdi şu an itibariyle efsane türkülerden bir demet. İlki türkülerin efsane ismi, yaşayan efsanesi Musa Eroğlu'ndan geliyor.

Karacaoğlan'a ait bu efsane türkü Seher Yıldızı, Oğuz Aksaç ve Güler Duman yorumuyla radyonuzdaydı. Hemen peşine Malatya yöremize ait efsane bir türkü gelecek, Hüseyin Turan yorumuyla. Yollar seni gide gide usandım. Hazır böyle bir anons yapmışken, yolda olanlara da, Radyo 7'yi kendisine yol arkadaşı yapanlara da bir selam olsun diyelim. Hayırlı yolculuklar dileyerek.

Bu dinlemiş olduğunuz eserde Adana yöremize ait bir türküydü. Efsane türkülerden bir demet dinlediniz. Şimdi tarzımızı değiştiriyoruz ama efsaneler bir bir yayında olmaya devam ediyor. Tabii ki Barış Manço. Tabii ki efsane isim olmazsa olmazdı.

Barış abiden dinlettiğim eserin ardına bu şarkı çok yakışacak. Efsane bir şarkı. Müziğimizin efsane grubu Mazhar Fuat Özkan, MFÖ üçlüsünden geliyor. Güllerin içinden süzülerek gel.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Program içerisindeki son reklam kuşağıydı. Artık yayın bitene kadar kesintisiz müzikle devam edeceğiz ve onun efsane şarkı sözleri vardır, Ahmet Selçuk İlkan. Ve yine bu tarz dinleteceğim müziğin efsane yorumcusu Cengiz Kurtoğlu aynı şarkıda buluşuyor. Haydi dinleyelim.

yarım kaldık gözün aydın. Ben de sabır, sen de heves. Bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden. Gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek. İşte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek söndü artık. Gözün aydın, gözün aydın.

Kaza kesti elim kolum. Bak matemde sağım solum. Sana dönmez artık yolum. Küstüm artık, gözün aydın. Son bir defa desen bile, hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı ne de ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum, gözün aydın, gözün aydın.

Ümit Besen'den dinlediniz. Onun sesiyle efsaneleşen şarkıydı Aşk Kitabı. Son 3 eser, 3'ü de efsane olacak. İlki yaşayan efsane Kamuran Akkor ve onun efsane şarkısı Bir Ateşe Attın Beni.

0: Programında sonuna geldik değerli dinleyenler. Ben Erkan Koç. İzninizi istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yarın sabah buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Mazide kalan hatıra gibi şefkatli kollarını aç bana annem.

0: Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
3: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

O zaman bir gün olsun bütün yorgunluğunu şöyle omzuma bırak diyor. Hiçbir şey konuşmadan da anlaşılır bazen insan ya. O yüzden kafi gelebiliyor. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkıları Radyo 7'de Eda'lı saatlerde sizlerle olacak. Ben Eda Özdemir Gençdal. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

Öyle oluyor valla, bazı insanlar yedi veren çiçeği gibi. İkimiz sene yaşarsa yaşasın yeniden filizlenmeyi de biliyor. Ne kadar susturmaya çalışsan da mevsimi gelince yine açıyor böyle insanın kendi içinde. Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini dinlemeye devam edelim. Şöyle hayallerimiz var ya, ona odaklanacağız bu şarkıyla.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İşte bu bazı şarkılar var. Yani böyle geçmişi anlatmıyor sadece. Geç kalınmış hisler var ya, onları da böyle yüzümüze çarpıyor, hatırlatıyor. İşte onlardan biriydi. Yarım kalan ne varsa içimizden böyle geçiyor gidiyor. Ve sizler de buyurun efendim, programa dahil olun. Sizleri de bekliyorum. Sizler de böyle şarkılarla neler yaşıyorsunuz? Hangi duygularınız tekrar canlanıyor? Ya da aman canım geçti dedikleriniz varsa bekliyorum sizde programa.

0: tek.
1: Ay ay ay. Eski diyoruz ama vallahi hiç de öyle eski şarkı değil. Hala günümüzde yaşamış olduğumuz bu güzel duyguları bize yaşatabiliyor mu? İşte ne mutlu. O zaman eskimiş olmuyor zaten. O duyguları yeniden taze tutmak oluyor. Şöyle ta uzak yollarda sevdiklerimiz var değil mi? Hepinizin var. Sesleniyorsunuz zaten. Ama yanımızda olmasalar da şöyle aynı şarkıda, aynı seste, aynı duyguda buluşuyor muyuz? Buluşuyoruz. Böyle mesafeler bazen hani kilometreyle ölçülür ya, bazen de bir frekans kadar yakın olur. İşte radyede onlardan biri. O zaman ne yapıyoruz? Programa dahil oluyoruz. 0507-977-0101 radyoyu WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraflı mesajlar ve nerelerde kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız, kimlere tavsiye ettiyseniz bekliyorum. Radyo 7 Instagram üzerinden de yine benim fotoğrafımın altına ulaşın, yazın. Olur mu?

Özlediklerinize armağan edeceğimizi söylemiştim. Kimler kimleri özlüyor? Nerelerden seslenecek? Bazen böyle birinin yanında istemek de olmuyor biliyorsunuz. Onun olmadığı zamanda bile yeniden yaşayabilmeyi istemek. Aman aman şöyle hani kopan özlemler olmasın da geçici özlemlere eyvallah diyoruz, razıyız.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,60, euro 52,91, gram altın 6571, çeyrek altın 10.799 lira. Brent petrol 111 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.000 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
4: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Reklam. Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalye.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yakıt Aytemiz'den hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
11: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: sen arkadaş.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklam.
3: Vakıfbank'la program devam ediyor.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ne güzel mesajlar geliyor. Vallahi harikasınız. Eda'cığım nasılsın? Vallahi ben iyiyim sizinle. Sizler nasılsınız? Seni dinliyoruz demiş. Arkadaşları var Merve. Doğum günüymüş. İyi ki doğmuş der. Ay evet bence de iyi ki doğmuş. Güzel seneleriniz olsun. Beraberliğinizin geçeceği.

Dön desem döner misin? Bir de çağırıyor, soruyor daha doğrusu, hani gitme diye. Gerçekten gitmekten olmuyor bazı vedalar, geç kalınmış suskunluklar da oluyor ya. Hani zaten sadece o kişiyi değil, kurmuş olduğunuz hayaller var ya, işte insan onu da özlüyor. Böyle biri çağırıyor, diğeri gitme diyor. İki arada bir derede kalmışlık. Şarkı cevap veriyor ama.

Güzel şarkı ama değil mi? Trabzon'daki Derya Hanım, manzaranız güzelmiş. Kendisi için şarkı istiyor. Çayını almış, radyosunu almış. Oh ne güzel. İstanbul Başakşehir'de bizimle beraber olan Abdullah Bey var. Sanayi sitesinde Fuat Dede öyle yazmış. Mustafa, Hüseyin ve bütün çalışma arkadaşlarıma armağan eder misiniz diyor. Tabii ki armağan ederim. Onlar da duyuyorlarsa, bizlerle beraberse gelsin.

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Radyo 7 Haber.
2: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası kentte eğitime bir gün ara verildi. AFAD ve ilgili kurumlar bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürürken ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi. İsrail ordusu Gazze ablukasını kırmak ve insani yardımı ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosundaki tüm teknelere uluslararası sularda müdahale etti. Aktivistler yapılan bu hukuk dışı operasyonun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek dünya kamuoyuna çağrıda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 2 balistik füzesi teslimatının yapıldığını açıkladı. Menzili ve vuruş hassasiyeti artırılan yeni nesil füze sistemi, TSK'nın caydırıcılık ve savunma kapasitesine stratejik bir katkı sağlayacak. Milli Savunma Bakanlığı NATO görevlendirmesi kapsamında Türkiye'de bulunan 2 Patriot hava savunma sisteminden birinin Haziran ayında Almanya tarafından değiştirileceğini duyurdu. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle konuşlandırılan yeni sistemin Türkiye'nin hava sahasını korumak üzere yaklaşık 6 ay süreyle görev yapacağı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı Avrupa genelinde konuşlandırılmış durumda olan ABD Muharebe Tugayı sayısının 4'ten 3'e düşürüldüğünü açıkladı. Pentagon bu karar doğrultusunda bölgedeki askeri varlığın azaltılacağını ancak müttefiklere yönelik güvenlik taahhütlerinin sürdüğünü bildirdi. Mersin merkezli operasyonda 26,4 milyar liralık yasa dışı bahis şebekesi çökertilirken Van merkezli uyuşturucu operasyonunda 82 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet birimleri organize suç örgütlerine ve uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı baskınlarla suç odaklarına büyük bir darbe vurdu. Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluk oranı kış ve bahar aylarında etkili olan yoğun yağışların ardından %100 seviyesine ulaştı. Maksimum kapasiteye ulaşan barajda su seviyesini dengelemek amacıyla önümüzdeki günlerde kontrollü su tahliyesine başlanabileceği açıklandı.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye çevreleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Ankara 18, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 23, Kayseri 18, Samsun 21, Iğdır 22, Hakkari 20 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Çay işletmeleri Çaykur Genel Müdürlüğü'nce 2026 yılı Yaş Çay kampanyasının yarın açılacağı duyuruldu. Konut fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %1,8, yıllık bazda %26,6 arttı. Ticaret Bakanlığı bayram fırsatçılarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

yine de seni düşünüyorum. Türkiye'nin iyi radyosunda sizlerleydi. Mesajlarınızı gönderirken isimlerinizi de yazmanızı özellikle rica ediyorum. Kimler bizlerle beraber bilelim. Onlara da seslenelim. Sevdikleriniz kıymetli bizim için de.

Ay ne güzel, ekipçe dinliyoruz sizi demiş. İsmini de yazaydı iyiydi. Fotoğraf, videolar gelmiş. Oh ne güzel, can dostlarımla yürüyüş yapıyorum demiş. Papatyaları, can dostlarınız muhteşem yalnız bu arada. Ay çok güzeller. Çay Cuma'da Muhammed, Almanya Köln'de Hatice Hanım'a kucak dolusu selamlarını iletiyor. Hatice Hanım'a söylüyoruz. O da zaten eksik olmasın arada böyle ben buradayım diye ses veriyor. Haksızlık yapmayalım şimdi.

Türkiye'nin iyi radyosunda Radyo 7'de sizlerle beraberiz. Seni sevmekten başka yoktu benim günahım. Daha ne yapsın? En güzel şeyi yapmış, sadece sevmiş. En doğrusunu da yapmış şöyle gönülden. Sivas'ta Özgür Hanım oh bayram temizliği yapıyor. Hasretini çektiği eşi Ramazan Bey var. Onu çok seviyor. Bir de şarkı rica ediyor. Vallahi şarkımızda konuşturacak duygularınızı. Songül Diyarbakır'da selamlarını iletmiş. Manisa'da çalışırken dinleyen Hafize Hanım var. Televizyon üretimi yapıyorlar. Sıradaki şarkı bana gelsin demiş. Gelsin vallahi.

olanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Türkiye'nin İyi Radyosu'ndasınız. Radyo 7'de senden sonra neler oldu bitti gel bir de benden dinle dedi. Şöyle içi yana yana anlattı. Fatih Kısaparmak, Kadir Kaman İstanbul Gedikpaşa da bizimle. Kendisi için şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii. Eda abla efendim. Kim dinliyor bizi? Yozgat'ta Aslan Baba Yiğit var. İş yerinde dinlerken efendim bir mesaj göndermiş. Fotoğraf da atmış bizlere. Arkadaşlarım var. Armağan edebilir miyim? Tabii ki. Sizinle beraber gönderelim arkadaşlarınıza da.

0: Edalı Saatler. Vakıfbank'la program devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, antik

0: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'le yaşamayı
1: seveceğim. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: indirim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Vakıfbank'la program devam ediyor.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en güzel radyosunda en güzel şarkılar dinlenir elbette. Şöyle içimizi okuyan, duygularımıza tercüman olan keyifli şarkılardan biriydi be usta. Hazır şöyle geçmişe doğru uzanmışken, o geçmişin unutulmaz şarkıları, isimleri çok dertli. Burası

Üzüm dertli. Eskiden insanlar böyle iyiyim derken gerçekten iyi olurdu. Ama şimdi herkes biraz yorgun, biraz kırgın, ne bileyim böyle içine atmış pek çok şeyi. Ama yine de ne diyoruz? Hayat devam ediyor işte. Bir şarkıya tutunuyoruz. Ne bileyim bazen bir ses, hiç tanımadığımız birinin bile bize nasılsın deyişi bile çok kıymetli oluyor değil mi? Belki de bu yüzden radyo hala bu kadar kıymetli. Çünkü aynı şarkıda buluşan insanların derdi başka. Hepimiz için böyle. Ama hisler birbirine benzemiyor mu? Öyle tabii.

Boş havaalanında cihaz kurulumu yaparken bizleri dinleyen ve Manisa'daki ailesine şarkı isteyen Bülent Dadaş bizimle. Kayseri'de Menekşe eşine yardıma gitmiş. Şarkı gönderir misin diyor Ahmet Bey'e. Gönderirim tabii ki. Darda kalırım da yakmam gemileri. Sen Ankara'da Dilan Fatoş'u çok özlemiş. Fatoş Hanım duydunuz mu? Süper duymuştur bence.

0: hasretin.
1: Ve artık veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna geldik ama yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Nasıl istersen öyle olsun.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Galatasaray transfer döneminde kadrosuna santrofor katmayı hedefliyor. Sarı Kırmızılılar'da golcü rotasyonunu güçlendirmek için düşünülen isimlerin başında Bertuğ Yıldırım geliyor. Beşiktaş sportif direktör olarak Önder Özen'le prensip anlaşmasına vardı. UEFA Başkanı 2019 yılından bu yana İstanbul'un 3 UEFA finaline ev sahipliği yapmasının, Türkiye'nin büyük UEFA organizasyonlarını başarıyla gerçekleştirebileceğinin kanıtı olduğunu söyledi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,60, avro 52,89, gram altın 6574, çeyrek altın 10.820 lira. Brent petrol 111 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.985 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri, Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde 5G.
5: Yapı Kredi World'lular.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Bağlı ortaklık. Bir şirketin kontrolü altında faaliyet gösteren yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklıklardır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye

0: 1900 TL. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Valiliği kentte ilerleyen saatlerde beklenen kuvvetli yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik ihbarın ardından ilgili tüm belediye ve kurtarma ekipleri olası taşkınlara karşı teyakkuza geçirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi'de yaşanan 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında sahada 32 hasar ihbarının değerlendirildiğini açıkladı. Vali Yavuz, ilk tespitlere göre birkaç konut ve ahırda kısmi hasar oluştuğunu, can kaybı bulunmadığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasında yetişen 605 gencin bugün kamu kurumlarına yerleştirileceğini müjdeledi. Gençler saat 17'den itibaren atama sonuçlarını E-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki kritik gelişmeleri ele aldı. Erdoğan görüşmede bölgesel istikrarın tesisi için İsrail üzerindeki uluslararası baskının acilen artırılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önümüzdeki günlerde İsveç'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere yola çıkıyor. Bakan Fidan, iki gün sürecek zirvede Türkiye'nin bölgesel güvenlik ve savunma alanındaki önceliklerini müttefiklere aktaracak. İsrail ordusunda askeri alımlardan sorumlu Tuğgeneral Shai Tayeb, çok cepheli çatışmalar nedeniyle orduda ciddi bir kriz yaşandığını itiraf etti. Tayeb, askeri operasyonların ortasında şu an yaklaşık 90 bin asker kaçağı ve personel açığıyla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul bu akşam UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Tüpraş Stadyumundaki maç nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Unkapanı Köprüsü'nden Tersane Caddesi'ne giriş, Tarlabaşı Caddesi'nden Tersane Caddesi'ne giriş, Galata Köprüsü'nden itibaren Kemeraltı Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi Beşiktaş istikameti, Bomonti Dolmabahçe Tüneli çift yönlü, Dolmabahçe Gazhane Caddesi ve daha birçok yol taşıt trafiğine kapalı olacak. An itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Çay İşletmeleri Çaykur Genel Müdürlüğü'nce 2026 yılı Yaş Çay kampanyasının yarın açılacağı duyuruldu. Konut fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %1,8, yıllık bazda %26,6 arttı. Ticaret Bakanlığı bayram fırsatçılarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye çevreleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Ankara 18, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 23, Kayseri 18, Samsun 21, Iğdır 22, Hakkari 20 derece.
0: En güvenilir

0: Reklam.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: Afpara. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para Afpara hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Bir reklam.
7: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
10: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

zamanla güvenin olmadığı yerde sevgi de kalmaz. Bence böyle. Hepiniz hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ve dinleyen herkese tesir etsin. Yurt içinde, yurt dışında. Talha Bora Ögen Amı diğer gölge ben gündüz gece huzurlarınızdayım. Azıcık huzurunuza vesile olayım diye. Günler...

kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da senin olduğun bu dünyada nefes almak güzel.

Bu dünyada sana ayrılan bir süre var. İşte onun sonuna gelmeden insan şöyle bir bakacak ne durumda olduğunu. Nimetlere şükrün ne alemde? Günahların için tövbe ne alemde? Başına gelen belalar için sabrın ne alemde? Yani işin özür Rabbine kulluğun ne alemde? Herkes cennet bekliyor da bir bakacaksın. Birilerinin hayatını cehenneme çevirdin mi? Helal varken harama yeltendin mi? Bir bakacaksın.

bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum şu an beni dinleyen hanımefendiler, beyefendiler ne düşünecek ama benim inandığım şey bu. İnsan eğer yanlış yerdeyse, bu bir mekan olabilir, birinin yanı olabilir, ne kadar iyi olursa olsun, sonuç iyi olmaz.

0: nefes olurum.
1: Kıymetli dostlar, hem Tokat'ta hem Amasya'da çok dinleyicimiz var. Şu an beni dinleyenlerde bir taraftan da dualar var dillerinde. Allah her türlü felaketten korusun diye. Buradan da bizi dinleyen milyonlar var. Aminlere vesile olsun. Tüm uğraşan, emek harcayan yetkililerden işçilerine Allah yardımcıları olsun. Barajın seviyesi hakikaten taşma noktasında. Amasya'da da yine bu meşhur su yükselmiş durumda bayağı. Tüm kalbimle Rabbim felaketin her türlüsünden Tokat'ı, Amasya'yı, tüm topraklarımızı korusun. Bir taraftan Malatya'da da bir beş küsür bir deprem haberini duyduk. Allah beterinden, Allah daha şiddetlisinden muhafaza buyursun. Evet. Allah yardımcımız olsun. Radyo 7'de programımıza devam ediyoruz.

0: daha
1: bir kuş koydum göğsünün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu, öyle yalanlarla. Doya doya uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benimle.
2: Sondaki şiirde diyor ya, belki sakinleşir bu küre diyor ya, belki sakinleşir bu dünya. Ben hiç zannetmiyorum. İnsan sakinleşmediği sürece, ki bunun yolu hırsları bırakmak, o da çok zor. Çünkü doymaya niyeti yok insanın. Vallahi. Evlat babayı öldürüyor, kardeş kardeşi öldürüyor. Miras için. Ya.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov sunar.
2: Senet, kişi veya kuruluşların ödemeleri gereken borç tutarı ve tarihi gibi detayları kesinleştiren imzalı resmi belgedir.
1: Vakıfbank Vinov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

yaşayıp gidiyoruz işte. Kimi zaman bahar tadında, kimi zaman kış ayasında. Biraz eksik, biraz fazla, varla yok arasında. Bazen cümle alem birlikte, bazen yapayalnız içimizde.

0: edeceğiz.
1: Peki, programımızın vazgeçilmez bölümlerinden biri kamyon arkası yazılarım. Yine size bir tane tavsiye edeyim. Siz aracınıza yazdığınızda yolda sizi görenlere onları düşündüreceğiniz bir yazı. Şöyle: Allah seni özgür yaratmışken hırsın seni köle yapmasın.

Bir gün ihtiyar bir hamala biri dedi ki, şu yükün altında öleceksin. Hamal ona cevap olarak şunu söyledi: evlat, ölüm kolay. Sen bana umuttan haber ver. Umuttan haber ver bana. Umut varsa dünyayı vur sırtıma.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri, Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var, hepsi Dokuhome'da var.
5: Reklam. Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.

0: En yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Türkiye'mizde çok yere gitti bizim Radyo 7 canlı yayın aracımız, Radyo 7 kamyonumuz. Orada emektar Bilal'imiz var. Dostum bana mesaj atmış, duygulandım. Zaten kendi de yazmış, tüylerim diken diken oldu diye. Mecidiyeköy tarafında motorlu bir polisimiz, ismi Samet'miş. Bizim Radyo 7 aracımızın yanına gelmiş, demiş ki ben Gölge'yi çok seviyorum, benim selamımı ilet. Eyvallah Samet, sen ve senin vesilenle tüm polisimize, askerimize selam olsun. Rabbim sizleri muhafaza etsin. Hem sevgin için hem selamın için. Ve aleyna aleyküm selam. Eyvallah. Eyvallah. Bu arada bir kardeşimiz Muazzez Ersoy için teşekkür etmiş. İsmini bulabilirsem sevineceğim. Ha, Ender Kalaycı. Muazzez Ersoy için teşekkür etmiş. Çokça mesajınız var. Birazdan yine okuyacağım.

Bilenler bilir, bir Çamlı Dere var ya, Çamlı Dere. Ya ne güzel bir tabiatı var be. Vallahi. İşte Çamlı Dere'den Aydın. Ankara'dayım, seni dinliyorum abim diye selamlarını iletmiş. Eyvallah. Ve devam edelim başka mesajlara. Bolu'dan Adem, Fatih ve Mahir selamlarını iletmiş. Mersin'den Kaan. Zeynep Almanya'dan, Frankfurt'tan, memleketi Kırşehir'miş. Bu vesileyle Kırşehirlilere de, onlar gerçi Kırşehir derler değil mi? Selam olsun. Evet, Radyo 7'desiniz. Talha Borabige namı diğer, gölge ben. Şöyle, Osmaniye'den Zeynep. Ne zaman gelsem çok güzel ağırlandığım yerlerdendir. İzmir Gazi Emir diyor ki, tavsiyelerimle arkadaşlarımdan 20 kişi sizi dinliyor artık demiş. Eyvallah. İzmir'de askerlik memleketim. Evet, Buca. Pekala. Bulgaristan'dan selamlar demiş. İsmini okuyamadım. Kendi alfabeleriyle yazıyor çünkü. Selam yurt içine, yurt dışına, her yere. Doğru yerdesiniz.

Neslihan isimli bir kardeşimiz diyor ki ne mutlu sana, gönüllerimizi kazanıyorsun. Evet, bu hakikaten bir insan için şükretmesi gereken, mutlu olması gereken bir şey. Bir insanın gönlünü kazanabiliyorsun. Ve sevgili dostum, gönül vermeden gönül alınmaz. Ben burada olduğum her dakikada işime gönlümü veriyorum. Ben gönül verdikçe de Rabbim sizin gönüllerinizi nasip ediyor. Fakat bir gönlü kaybetme ile kazanma arasında ince bir çizgi vardır. Adına ne derler? Üslup. İnsan üslubuna dikkat ederse o zaman her şey çok güzel olur. Ya fayda veremese bile zarar vermez. Ve bu çok şeydir. Ve unutmamak lazım, insanın üslubu kimliğidir.

0: Pekala, bugün de dua ederek programı her zamanki sözlerimle kapatacağım. Yaptığım duaların bazılarını sosyal medyadan da sizin aminlerinize vesile olsun diye paylaşıyorum. Bugün yaptığım ve yazdığım duayı buradan da okuyayım.
1: Gölge sizlerle.
0: Ey sıfatı ile zahir, esrarı ile mevcut olan Allah'ım, bizleri alemi ervahta elestü bir rabbikum hitabına muhatap tutarak Müslüman olarak yarattın. Bizlere ihsan ettiğin bu büyük lütfundan son nefes dahil bizi ayırma ya Rab. Ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemlere yaratan, yok ol emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan Yüce Allah'ım. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurdun. Ben de hep sana dua ediyorum. Ellerim sana açık. Sen bizi affeyle. Sıradaki şarkı "Odalarda ışıksızım" diyecek. Hem odalarda hem kabirde ışıksız kalmamak için bu dualar çok önemli. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine radyo edimizde buluşacağız. O ana kadar hatırla. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Bendeniz, gölgenizden şimdilik.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokuh'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat! Mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi!
6: Türksel gücünde 5G.
7: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız dedi. Erdoğan, devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını kaydetti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da ifadesini kullandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 76 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Kentte eğitime bir gün ara verilirken Profesör Doktor Şerif Barış, daha büyük bir sarsıntı beklenmemesi gerektiğini söyledi. Meclis, suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük taslak bir rapor hazırladı. Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması rapordaki önerilerden biri. İstanbul'da uyarıların ardından beklenen yağmur başladı. Aniden bastıran yağış bazı ilçelerde yolları göle çevirdi. Kent genelinde trafik yoğunluğu da yaşanıyor. Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı bugün itibarıyla %100'e ulaştı. Barajın taşma ihtimaline karşı risk altındaki 15 mahalleyle 7 köy tahliye edilerek vatandaşlar güvenli bölgelere yerleştirildi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray transfer döneminde kadrosuna santrofor katmayı hedefliyor. Sarı Kırmızılılar'da golcü rotasyonunu güçlendirmek için düşünülen isimlerin başında Bertuğ Yıldırım geliyor. Beşiktaş sportif direktör olarak Önder Özen'le prensip anlaşmasına vardı. UEFA Başkanı 2019 yılından bu yana İstanbul'un 3 UEFA finaline ev sahipliği yapmasının, Türkiye'nin büyük UEFA organizasyonlarını başarıyla gerçekleştirebileceğinin kanıtı olduğunu söyledi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.992 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.59, euro 52.91. Gram altın 6.600 lira, Brent petrolün varil fiyatı 110,55 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %83 seviyesine ulaşmış durumda. Olumsuz hava koşullarının da etkisiyle Remzi Kazancıgil Caddesi sahil yolu Ataköy ayrımında sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Sahil yolu Bakırköy Zeytinburnu yönünde orta şeritte trafik kazası meydana geldi. Bölgeye ekip sevk edildi. Ayrıca bu akşam saat 22'de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi, Tarlabaşı Mecidiyeköy yönü Dolmabahçe dönüşü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç nedeniyle kapalı. Harbiye alt geçidi yine aynı şekilde. Sayın dinleyiciler, sahil yolu Karaköy Çırağan Caddesi de yine trafiğe kapalı olan bir diğer nokta.
1: Arvento yoldu.

0: 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
3: En uygun Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla.

0: Sertünsüz.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz. Pilot Garaj Şoto
7: Ekspertiz. Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
8: Enuygun.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

gitmemesi hayırlı olacak olanlar gitmesinler. Ama hayır getirmeyecekse gitsinler tabii ki. Efendim sevgiler, saygılar. Aşkın Yayın Hali Ebru'yla Radyo 7'mizde başladı. Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sarıoğlu. Evet, şu güzel dakikalar yine renk cümbüşü Ebru'ya hemen boyansın. Hoş geldiniz ve aşk ola.

efendim, Özlem Özdil'i dinledik yine. Gönlümüz şöyle dağlarda, artık havalar ısınmaya başlıyor haliyle. İçimiz ne yapıyor bizi? Artık böyle evlerden çıkıp dağlarda, bayırlarda, ovalarda, deniz kenarlarında, sahilde, değil mi? Şöyle gezintiler istiyor artık, yavaştan hissediliyor bunlar hepimizin üzerinde. Hava nasıl oralarda bilmiyorum ama ara ara büyük bir ihtimalle aynı duyguyu size yaşattırıyordur. Az kaldı yaza, az kaldı. Yaşayacağız güzel güzel inşallah. Rabbim nasip ederse. Hava nasıl oralarda? Edip Akbayramımızla devam edelim Radyo 7'de.

insan şu hayatta gösteriş yapmamalı bence, değil mi? Görmemişler gibi diye de eklenmemeli sonuna mesela davranışlarında. Ve de övünmek sonradan görmeler gibi. Biz ne yaparız? Sade, yalın, güzel bir şekilde şükrederiz. Gerektiği gibi. Yapılması gereken bu. Aşk Allah'a.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 45,60, avro 52,90, gram altın 6578, çeyrek altın 10.824 lira. Brent petrol 110 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.963 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
6: Bas puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eder. Mesela %4.25'ten %4'e düşen faiz oranındaki değişim 25 bas puandır.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
8: Reklam.

0: çelikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans. Yarına güvenle planlar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
11: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına... Günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sever sever. Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Söyleyememek. Söyleyememeler. Ağzınızda kocaman olur ama söyleyemezsiniz. Ne zordur. Değil mi? Ama bazı şeyler de var ki hakkını vermek lazım söyledikten sonrasında. Eğer o hakkını veremeyeceğini düşünüyorsan işte o zaman çok zor söylenir. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli devam ediyor. Yine çok güzel bir şarkı daha, enfes bir şarkı daha şöyle başladı bile. Biri biter biri başlar. Aynı güzellik, aynı lezzet. Radyo 7'de devam ediyor. Ayrılmayın.

Belki bazı davranışlar vardır sevgili canlar, ara ara hatırlatırım. Çocuklardan evet büyükler çok şey öğrenir. Evet, onlar eğer o çocuklardaki davranışlar büyüklerde olsa neler olmaz ki? Mesela rızık endişesi duymazlar onlar. Hasta olduklarında Rabbini kimseye şikayet etmezler asla, asla. Tek başına yemeyi sevmezler. Hata yaptıklarında korkar ve ağlarlar. Kavga ettiklerinde kin tutmadan hemencecik barışırlar. Nasıl güzeller değil mi? Rabbim tüm evlatları olan şu an anne babalar değil.

kılmadan ve başını öne eğmeden yürümek zor. Mesafeyi kimlerle koruyacağını ve samimiyetini de kimlere göstereceğini bilmek kadar zordur.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Reklam.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros hepimize iyi
8: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
10: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Hızlı geçiş sistemi HGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
15: Ritmini yakala.
16: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun.

0: kazandıktan birini kazanma şansı. Umran Oto
1: Ekspertiz. A D B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
5: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60.
6: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi olur.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Bir reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini açıkladı. Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi. İran yeni şartlarını Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti. Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in alıkonulan tüm katılımcıları derhal serbest bırakması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamayla uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edildi. Türkiye yine deprem korkusu yaşadı. Malatya Battal Gazi 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem çevre illerde de hissedildi. Kurban Bayramı öncesi çarşı pazarda denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri başta tarihi Mısır Çarşısı, haller ve otogarlar olmak üzere İstanbul'un dört bir yanında fahiş fiyat avına çıktı. Son 3 günde yaklaşık 50 bin ürün incelendi ve kurallara uymayanlara milyonluk cezalar kesildi. Ekonomi ve teknoloji dünyasını buluşturan dev organizasyonda ikinci perde açılıyor. Kanal 7 Medya Grubu'nun düzenlediği Yükselen Türkiye Zirveleri 22 Mayıs'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun katılımıyla 5G ve yapay zeka gündemiyle sektöre yön verecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Euro bölgesinde enerji fiyatları Nisan ayında bir önceki yıla göre %10,8 arttı. HSBC yıl sonu dolar TL tahminini 48 seviyesinden 50 seviyesine çıkardı. Çin, arz güvenliğini sağlamak ve sınırlı kaynakları korumak amacıyla belirli stratejik minerallere madencilik kısıtlamaları getirmeyi planlıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Isparta Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: İbn-i Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir, tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, tıbbın kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Magnape. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnape.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

ve kal benim için Radyo 7'de aşkın yayın hali Ebru'de ve sizin gönüllerinize şöyle bir aktı çağladı. Ve şimdi yine devam ediyoruz Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Yine güzel bir eser. Şöyle bir Ebru Gündeş'in yorumunu sevenler özellikle onlara başta armağan edelim. Yollarda olanlara, vazifeye yeni başlayanlara ya da vazifeyi yeni bitirmeye yani az bir zaman kalmış olan mesaiden olanlara selamlarımızla bu şarkıyı armağan edelim. Sevgilerimizi gönderelim efendim.

Efendim sevgiler, saygılar, tekrar tekrar. Şimdi güzel bir esere geçeceğim. Ama evet, bana kışlar söyledi. Sevgili Aleyna. Aleyna. Sevgili Aleyna, öpüyorum yanaklarından. Tatlı kardeşimize güzel şarkıyı hemen gönderelim istiyorum ve sevgili Aleyna'nın başlatımıyla birlikte, evet, onun rezervesiyle birlikte sizler de mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden sevgili Can Bağları. Sevgili Aleyna için, evet, Yasemin ve Serdar Ortaç ve Burak Bulut.

küçük, kısacık bir not aktaralım. Olmayacağını bildiğimiz halde inatla sevmeye, fazla değer verip şımartmaya ve aptal yerine konmaya devam ettiğimiz sürece sevgili can bağları üzülmeyi ve kırılmayı, maalesef ki üzülerek söylüyorum, hak eden hep biz oluyoruz. O yüzden bu not şöyle önemli bir noktada bulunsun, özellikle aklınıza yazın ve hatırlayın, eğer böyle anlar yapmaya başladığınızda, böyle davranmaya başladığınızda,

0: reklam. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Gümüş suyu ile şıklık evinizde. Gümüş suyu evinde gör özelliği ile tek tıkla beğendiğiniz halıyı anında evinizde görün. Modern, bohem, geometri çizgili, aklınızda ne varsa tek tık ile karşınızda. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla hemen gumusuyu.com.tr'yi ziyaret edin, keşfetmeye başlayın. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
0: Bir reklam.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.

0: da 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
2: seveceğim. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ritmini yakala.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binacele Kılçuk hocam.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
11: Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: bir reklam.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Evet, radyoyu WhatsApp hattı üzerinden gelen o güzel mesajlarınızı artık şöyle bol bol okumaya devam edelim istiyorum. 0507-977-0101'den sizler gönderiyorsunuz mesajlarınızı sevgili Can Bağları. Ve Saniye Hanım özellikle Eser Eyüboğlu'ndan demiş. Hemen ben de güzel bir düetini gönderiyorum efendim. Çok da özeldir. Neredesin sen?

0: neredesin sen?
1: Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Ve yine devam edelim güzel mesajlarınızla. Kütahya'dan Halil Emre, şu an mesaide olan canım eşime armağan ediyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim saygıdeğer eşinize. Hoş geldin Venner ablam demiş. Tüm yaşanmışlıklara, şartlara rağmen Rabbime sığındım, bekliyorum. Çok özlüyorum, herkesten dua istiyorum. Sen de sesimi herkese duyurur musun demiş. Belki radyoyu dinleyen birinin amini ile kabul olur dualarım demiş. Gaziantep'ten Zehra Al yazmasını bekleyen Zehra diye de not düşmüş. Hadi bakalım inşallah. Amini güçlü birisi muhakkak amin demiştir inşallah.

Dostum dostum bu ne beter çizgi. Çok güzel bir şarkıdır. Öyle bir yerdeyim ki. Mehmet Erdem yorumuyla sevgili Oya için. Evet, o güzel şarkıyı onun için ve sevdikleri için seslendirdi. Şimdi ise Semicek'le devam ediyoruz. Sevgili Sevilay, senin için ve tüm sevdiklerin için. Kolay gelsin sevgili Benhar demiş. Denizli'den, Çardak'tan Güler Kaya. Bir tanem mesai arkadaşım Canan Akçam'a hediye ediyorum ve onun maviş gözlerini seviyorum demiş. Ne güzel. Allah nazarlardan korusun. Deniz gözlü yani kısacası. Selam olsun efendim.

0: Reklam.
1: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
7: Enuygun.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Caddy Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
13: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: bir reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Uluslararası sularda korsanlık yapan Siyonistler küresel Sumut filosunda aralarında 85 Türk vatandaşının bulunduğu 430 aktivisti gözaltına aldı. Ashdod limanına getirilen aktivistlerin Ketziyot hapishanesine götürüleceği duyuruldu. Karadan ilerlemeye çalışan diğer yardım gönüllüleri ise Libya'da Hafter engeline takılmış durumda. Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girdi. Birçok kentte sağanak sel getirdi. Yollar göle döndü, köprüler yıkıldı, ulaşım aksadı. Hakkari ise yazın gelmesini beklerken günü karlı havayla karşıladı. İstanbul'da da hem UEFA final maçı heyecanı hem de olumsuz hava koşulları trafikte yoğunluğa sebep oldu. Kutsal topraklara giden Müslümanlar hacı olmak için gün sayıyor. Arafat öncesi hacı adayları fırsat buldukça umre yapıyor ya da Kabe'den bir an olsun ayrılmadan günleri tavaf, namaz ve dua ile geçiriyor. Güvenli liman altın son haftalarda yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Ons altın gün içerisinde son 2 ayın en düşük seviyelerini test etti. Gram altın değer kaybetti. Uzmanlara göre ise bu durum bir alım fırsatı. Obezite tüm dünyada alarm veriyor. Türkiye'de obezite oranı %30'lara çıktı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Freiburg'la Aston Villa UEFA Avrupa Ligi finalinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak. Galatasaray, Borussia Dortmund'tan ayrılması beklenen Julian Brandt'ı yüksek maaş teklifiyle ikna etmeye çalışıyor. Yunan basını Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman'ın takımdan ayrılığının an meselesi olduğunu yazdı.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: halk bank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.012 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.59, Euro 53.04. Gram altın 6.650 lira, Brent petrolün varil fiyatı ise 107 dolara gerilemiş durumda.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yarın Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 28, Kayseri 16, Samsun 19, Iğdır 18, Hakkari 16 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %81 seviyesinde. D100 Avcılar Gümüşpala Küçükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Riva Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Kazaya müdahale ediliyor. Öte yandan bugün oynanacak müsabaka nedeniyle Harbiye alt geçidi. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi. Tarlabaşı Mecidiyeköy yönü Dolmabahçe dönüşü yine Tüpraş Stadyumunda oynanacak. Müsabaka nedeniyle trafiğe kapalı. Öte yandan Dolmabahçe tünelinin de trafiğe kapatılmış olduğunu belirtelim. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesinde fayda var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.
5: Arvento yol...

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Reklam.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
2: Hep güzel.

0: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontörle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak fişlettirir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten

0: bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

emekti. Hakikaten de öyle. Öyle hani denir ya, pahalı pahalı hediyeler değil. Ya da ne bileyim çok şık mekanlarda bulunmak da değil. Sevgi emek ve birbirine katlanabilmek. Yanlışlarını veya çok büyük hatalarını doğru şekilde yönlendirebilmek.

dibini görmeyelim tabii ki, yani daha dibini, daha zorunu efendim. Ve devam ediyoruz Radyo 7'de Aşkın Yayın Ali Ebruli'de. Sizler güzel mesajlarınıza dahil olmaya devam ediyorsunuz. 0507-977-0101'den hemen şöyle bir bakıyorum. Sevgili Serpil, şu an serviste mesai bitimi dönüş yolundayız. Uluova şantiyesi çalışanlarıyız. Sizi çok severek dinliyoruz demiş Balıkesir Bigadiç'ten. Hacı Ömer Deresi Uluova şantiye çalışanları, sevgi ve selamlar, çokça efendim kolaylıklar diliyorum ve aynı zamanda hayırlı yolculuklar diliyorum. Çok güzel bir şarkı, Onur Akın, tüm sevenler için, seviyorum seni diyenler için.

Can bağları yaşadığımız tüm zorluklara rağmen yarınlara umutla bakabilmek, hayata sımsıkı sarılabilmek, şu dünyada insan kalabilmek için bile biliyorsunuz bazen insanüstü çaba sarf etmek zorunda kalıyoruz. O çabayı gösterenler o çabanın karşılığını muhakkak görüyorlar. Her zorluğun bir kolaylığının olduğunu ve bir güzelliğinin olduğunu, zor çekmeden lor yenmediğini çok iyi biliyorlar. Aşk ola.

Serkan Boran ve Gülay Kal Ölene Kadar. Ve şimdi ise Çal Kemancı. Evet, iyi yayınlar demiş Manisa'dan Harun. Ali Kınık'tan bir eser yayınlar mısınız? Cananıma gelsin demiş. Peki, hemen gönderiyorum. Ve kolay gelsin sevgili Venhar diyen kardeşimiz. Sizlere de efendim çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar, sizlere de kolaylıklar diliyorum.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Euro bölgesinde enerji fiyatları Nisan ayında bir önceki yıla göre %10,8 arttı. HSBC yıl sonu dolar TL tahminini 48 seviyesinden 50 seviyesine çıkardı. Çin arz güvenliğini sağlamak ve sınırlı kaynakları korumak amacıyla belirli stratejik minerallere madencilik kısıtlamaları getirmeyi planlıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum,
2: Opet'te bulacaksın.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
9: Aman efendim ne de güzel.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: Enuygun.
4: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.com 0212 621 0065.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
6: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, Levent Yüksel'in muhteşem yorumunu dinledik. Haram geceler ve şimdi ise şöyle bir bakıyorum. Yadigar Hanım tüm sevdikleri için kafadardan istiyorum demiş. Hemen gönderiyorum efendim. İyi yayınlar demiş. Program harika, eserler çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli'den, Gebze'den sizleri dinliyoruz. Yusuf Kararslan, çok selam olsun Kocaeli'mize, Gebze'mize ve size ve Ankara Teknik Yapı'ya gelsin güzel eserimiz demiş. Hemen gönderiyorum kardeşimize. Ankara'mıza, başkentimize de çok selamlar.

Evet, yine çok sevdiklerinizden biriyle devam edeceğiz. Ferdi Baba'yla devam edeceğiz efendim. Ve özellikle Ordu'dan yazan kardeşimiz var. Sevilay, sevgili Sevilay için Ferdi Tayfur'dan güzel bir eser hemen gönderiyorum. Antalya'dan Cahide Sayran, o da Ferdi Baba'dan istiyor. Eşi Muhammed, oğlu Furkan'a özellikle armağan ediyor. Ve şöyle bir tane daha okuyalım. Vener ablam iyi yayınlar. Ordu Korgan'dan selam olsun. İsmim gizli kalsın demiş. İzmir'de olan Ahmet'e gelsin, onu çok seviyorum diye bir not düşmüş. Peki hemen gönderelim. Kır Çiçekleri ve Ferdi Tayfur.

Yabancın mıyım? Kır Çiçekleri Ferdi Tayfur'un en sevilenlerinden bir tanesiydi ve şöyle yakamozla da bugün huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili Can Bağları. Nazlıcan Kübra'yı seçen sevgili Oya ve Neslihan, sizler için, tüm sevdikleriniz için armağan ediyorum ve başkentimize, Ankara'mıza da selamlar tekrar tekrar. Ve yurdun bütün şehirlerinde bizi dinleyen, şu an aşkın sesine kulak veren tüm sevgili dinleyenlerimize selam olsun. Ve ne diyoruz? En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın. Oh,

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel gücünde 5G.
3: Reklam.

0: bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6.

0: hangisi? Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Reklam.

İnsan bazen kendine rağmen seviyor, kırılıyor, yoruluyor, hatta bile bile üzülüyor ama kalbi geri dönemiyor. Ve bazı insanlar canını yakan kişiden bile asla vazgeçemiyor. Hoş geldik. Güzel bir akşamda Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

O zaman bizler de o güzel sesinizi sevdiklerinize ulaştıralım. Ne dersiniz? Bugün sesli mesajlarınıza yer vereceğiz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Sevdiklerinize sesinizi duyurmak istiyorsanız, birbirinden güzel şarkılarımıza armağan etmek istiyorsanız WhatsApp hattımızdan bizlere sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

Sen de Radyo Edi'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bazı insanlar defalarca kırılıyor ama yine de gitmiyor. Çünkü kalp bazen bir ihtimale bile tutunuyor. Ve en son umut bitiyor insanda. O da artık hayattan ve yaşamdan kopuyor ister istemez.

Bazı geceler insan geçmişine takılıp kalıyor, keşkeler büyüyor içinde ve insan bazen en çok geri gelmeyecek zamanlara üzülüyor. Radyo 7'deyiz, Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Birazdan sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. Sizler de sesli mesajlarınızı iletmek isterseniz WhatsApp hattımızdan bizlere gönderebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

0: insanın sevdiğini özlemesi bile ister istemez canını yakabiliyor. Evet, sevdiklerinizi, sesinizi duyurmaya başlayalım bizler de, ne dersiniz?
1: Ben Belçika'dan Abdullah Doğan. Sıradaki parçayı eşim Hayriye Doğan'a ve çocuklarıma armağan ediyorum.
2: Ben İstanbul'dan Fatma. Sıradaki şarkı bütün yalnızlara gelsin. Kendini yalnız hisseden herkese gelsin.
3: Çankırı'dan Burak Duran, Turan Şentürk, Berkay Şentürk, Hasan Hüseyin Sağlam ve Ahmet Ali Hacı'ya gelsin. Sıradaki şarkı neyse o gelsin.

0: yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Isparta Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri, Ankara Konya yolunun 39-42. kilometreleri, Silifke Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sevgili dinleyenler, sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir. Şifa bekleyen herkese Rabbimden bolca şifa dileyelim, dua edelim. Evet, en güzel şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan tüm sürücü dostlarımıza, yolculara bu güzel hisleri armağan edelim. Hayırlı yolculuklar.

0: İstanbul'dan Ali, Esma, Karan ve Kerem, halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki parçayı istiyoruz.
1: Çorum'dan Büşra, 11 gün önce vefat eden annem için bir şarkı istiyorum.
2: Başınız sağ olsun.
3: Erzincan'daki Turduz Emri yengeme ve Gaziantep'teki Mehmet Çay Öz abime sıradaki tüm güzel şarkıları armağan etmek istiyorum. Yunus Efe.
4: Kayseri'den Aydın Coşkun, sıradaki parçayı bütün meslektaşlarıma gelsin.

teşekkür. Gerçek sevgi bazen yüksek sesi değil, sabırla yaşanıyor. Bekleyerek, anlayarak, vazgeçmeyerek ve bazı insanlar bir ömrü tek kalpte geçiriyor. Şimdiki şarkımız da zamana yetişemeyenlere armağan olsun. Ne dersiniz? Hayatta erteleyenler. Bu şarkı sizlere armağandır.

0: İnsanoğlu her şeye alışıyor. Yeter ki sabırlı olsun, öyle değil mi?
1: Cengiz Kurtoğlu'dan Saklı Düşler çalar mısınız? Kocaeli İzmit Burak Demirhan için saygılarla.
0: Elbette ki çalarız.
2: Ben Ankara'dan şey var. Şu an kardeşimle beraber sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı kardeşim Beyza'ya benden gelsin.
3: İstanbul Kartal'dan selamlar. Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun düetinden Yorgun Yıllarım şarkısını tüm sevenlere, sevilenlere armağan ediyorum.

0: Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

bazı sevgiler insanı baştan aşağı değiştiriyor. Bir bakıyorsunuz eskisi gibi gülemiyorsunuz. Çünkü bazı acılar insanın içini sessizce yakıyor. Bu güzel şarkıyı radyoları başında bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize armağan edelim.

0: Ben Kütahya Tavşan Dönleşme sıradaki parçayı tüm Zenit Madencilik çalışanlarına armağan ediyorum.
1: Aksaray'dan Betül ben. Muğla'da sizi dinleyen annem Fatma Akgün, abim Halil Akgün ve yengem Fatma Akgün için sıradaki parçayı istiyorum. Onları çok özledim.
2: Ben Ankara'dan Beyza. Sıradaki şarkı benden, enişten ve ablama gelsin.

Hayat bazen iki insanı birbirinden koparıyor. Ne sevgi bitiyor ne de özlem, ama yollar birleşmiyor ve bazı hikayeler hep yarım kalıyor.

0: Ben Almanya'dan Seda Arabiya. Gözümün Nuru babam için ve bütün gurbetçiler için sıradaki parçayı armağan ediyorum.
1: Tüm şarkılar vazgeçmeyenlere, vazgeçenlerin ise yol açık olsun. İstanbul'dan Sevda.
2: Şanlıurfa'dan arıyorum. Sıradaki şarkıyı tüm dostlarıma armağan ediyorum.
3: Ben Almanya'dan Esem, sıradaki şarkı sizi Türkiye'den dinleyen anneanneme gelsin. Anneanneciğim, seni çok özledim.

0: En güzel şarkıları arda arda sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Radyo 7 burası.
1: Adem Toprak, İskenderun Sarıseke'de tırda dinliyorum. Recep Tat'la beraber sıradaki eseri Üst Sıras Çalışanlarına istiyorum.
0: Hayırlı yolculuklar.
2: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı aşkını yüreğimin en derinine perçinlediğim canım kocam için istiyorum.
3: Ben Adana'dan Zübeyde Karacaoğlan, abim Emre Karacaoğlan'a Ahmet Kaya'dan bir parça armağan ediyorum. Onu çok seviyorum.

Ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam

0: bilen hasretin.
1: İnsan bazı vedaları içine sığdıramıyor. Gitse bile bitmiyor, unutsa bile de geçmiyor. Ve bazı insanlar yokluğuyla bile kalıyor hayatımızda.

0: Ben Üsküdar'dan Gülcan. Sıradaki eseri Gümüşhane'de olan arkadaşım Tuncay Demirli için istiyorum.
1: Almanya Münih'ten Semih Can ben. Sıradaki eseri İzmir'de olan aileme, hastanede olan yeğenim Kerem Ali'ye istiyorum.
2: Çanakkale'den Fadime ben. Eşim Ferdi ve Kum Saati dinleyicileri için Gördün mü yıllar geçmiş, bak sen de yorulmuşsun şarkısını çalarsanız çok sevinirim.
3: Ben Denizli'den Sümeyye. Sıradaki şarkıyı mesaideki arkadaşlarıma ve benim için değerli olan birine gelsin.
4: Kolay gelsin çalış.

0: Bazı hikayeler tam olacakken bozuluyor. Bir yanlış zaman, bir eksik cümle ve insan bazen en çok gerçekleşmeyen hayallerine üzülüyor bu hayatta ne yazık ki.
1: İstanbul'dan Sevda. Kavuşmayı beklediğim günleri saydım. Aşkım Semih için sıradaki şarkıyı rica ediyorum.
2: Sevgiler Uşak'tan ben Neşe. Sıradaki parça tüm Uşaklılara gelsin ve tüm sevenlere gelsin.

0: Radyoları başında bizleri dinleyen tüm deniz gözlü dinleyicilerimize de bu güzel eseri armağan etmiş olalım.
1: Ben Antalya'dan İsmet, sıradaki parça Özlem Dursun Hanım'a gelsin.
2: Ben Ankara'dan Cahit, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Taş Kafama gelsin.
3: Ben Arife, Manisa'dan arıyorum. Sıradaki şarkıyı Nihal ablam özellikle ve kızım Elif için istiyorum.
4: Kahramanmaraş'tan Zeynep. Canım annem ve canım babam için Melike Şahin'den Durma Yürüsene parçasını istiyorum. Çek.

0: Evet, zaman su gibi akıp geçiyor sevgili dinleyenler. Programın sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte tekrardan Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati huzurlarınızda olacak. O vakte kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize huzur dolu bir gece diliyorum. Hoşça kalın.
1: Burası Radyo 7.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Haftanın tam ortasında, çarşamba gecesinde yine buluştuk. Allah nasip etti. Burası Radyo 7. Gece yarısına kadar en güzel şarkılarla, dilimizin döndüğünce hoş sohbetlerle ve tabii ki sizlerden gelen mesajlarla kaliteli, güzel bir gece geçirme niyetiyle başlıyoruz.

kimse tamamen yanlış da olamaz, tamamen doğru da olamaz. Eğer biri ya da birileri size kendinizi değersiz hissettiriyorsa acilen o ortamı ve o insanları terk etmek lazım. Çünkü orada kötü niyet vardır. Sizin tüm iyi niyetinize karşılık, sevginize karşılık, tertemiz niyetlerinize karşılık böyle düşünüyorsa bu insanlar gerçekten kötü niyetli, kötü kalpli insanlardır. Bakmayın dost acı söyler dediklerine. Hepsi birer palavra.

birine ya da birilerine beslediğimiz nefret, kötü hisler, kötü duygular aslında bize zarar veriyor, farkında mısınız? Biz zannediyoruz ki kötü insanlara karşı nefret hissedersek, kötü düşünceler beslersek, kötü sözler söylersek onlar bunları duyup etkilenip değişecekler. Hayır, onlara hiçbir şey olmayacak. Onların umurlarında bile değiliz. Zararı yine kendimize. Bak.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

gecede her gece olduğu gibi WhatsApp üzerinden kısa mesajlarınız, yazılı mesajlarınız bana ulaşmaya devam ediyor. Görüyorum ki kaptanlarımız da bizi dinliyor. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Bizi dinleyen kaptanlarımız arasında kurumumuza ulaşım hizmeti veren değerli bir kaptanımız da var. Yaşar kaptanımız. Ona da selamlarımızı gönderelim. O da şu anda evinde eşi ve çocuklarıyla birlikte dinliyor radyomuzu ve sıradaki şarkıyı eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Selamlayalım kaptanımızı ve devam edelim. Aylardan sonra gece vardiyasında sizi dinliyoruz. Tavuk Dünyası ekibi olarak arkadaşımız Şirin'in doğum günü. Sorumluluğumuz Dilara Hanım, Ayşe, bir tanecik Aysun Gül, Ayşe, Fatice, Fatma, Didem, Gülizar'ım, Büşra, Özlem, Güner. Bu arada size de armağan ediyorum. Ben Neslihan demiş. Teşekkür ediyoruz. Tüm ekibinize selamlarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bu şarkı sizin için.

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: Yani diyor ki benim için o kadar önemli, o kadar kıymetlisin ki ben duygularımı sana ifade ettim. Artık sen kendi adını kendin koy. Sen ne dersen benim kabulümdür. Demiş ki bir düşünür, ne hoş bir güzelliği vardır hafif adımlarla dünyadan gülümseyerek geçenlerin. Kimseye bir kötülüğü dokunmadan yaşayanların, onurlu bir yaşam seçenlerin. Ne güzel de demiş değil mi? Bir Hint atasözü der ki, dünya rüya içinde rüyadır. Zaten tamamı rüya, bir de bu rüyanın içinde biz bir rüya görüyoruz. Aslında sorunlarımızı, dertlerimizi, olup biten her şeyi gözümüzde çok fazla büyütüyoruz. Ve çok fazla üzülerek bu fırsatı kaçırıyoruz, öyle değil mi?

0: Hayat keşke hiç tanımasaydım dediklerimizle keşke daha önce karşılaşsaydım dediklerimiz arasında gidip geliyor, öyle değil mi? Ama belli bir noktadan sonra kimseyi yakından derinlemesine tanımak istemiyoruz gibi geliyor. Hayal kırıklığı yaşamayalım diye daha yüzeysel iletişim halinde kalıyoruz. Alanya'dan Okan, tüm şarkılar Balıkesir'deki Uğur'um Sude'ye gelsin, teşekkürler demiş. Rize'den Şükran, sıradaki parça bana ve çocuklarıma gelsin, size de kolay gelsin. Ferdi Tayfur dinlemek istiyormuş, dinleteceğim. Canım abim benim, Afyon'dan Halil ben, sıradaki şarkı Talha Perişan Nakliyat Gece ekibine gelsin. Onlar kendi aralarında böyle bir yakıştırma yapmışlar, kolay gelsin gece çalışan emekçi kardeşlerimize. Konya'dan canımdan çok sevdiğim Hakan Erkol'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Samsun'dan Muharrem, hoş geldin Kaan abi. Sıradaki şarkıyı eşim Bahar'a, kızım Kardelen'e ve oğlum Buğra'ya ve ayrıca sana armağan ediyorum, kolay gelsin demiş. Biz de Samsun'a sevgilerimizi gönderelim, bu güzel şarkıyı sizlere de armağan edelim.
1: Göz görmezse gönül katlanır derler. Uzaklarda olsam

Farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda aynı atasözü var. O da şu: su yolunu bulur derler, su çatlağını bulur derler ve benzerleri. Gerçekten de su gideceği istikameti bir şekilde bulur. Bu bize hangi mesajı veriyor? Bazen hayatı akışına bırakmak lazım. Bakalım nereye varacak ve vardığı nokta bizim için ne ifade edecek?

WhatsApp'tan gelen mesajlara göz atıyorum. Candan, kalpten gelen samimi, sevgi dolu mesajlarınızı görüyorum. Bundan dolayı da çok mutlu oluyorum. Abi, iyi geceler, seni her daim dinliyorum ve seviyorum. Yakında hanım da kıskanacak seni. Dört gözle bekliyorum programının başlamasını. 52ACB178 plakalı otobüsün kaptanı Erkan Toraman Kumru. Erkan, sen mi söylemiştin hanımdan çok sana mesaj atıyorum diye? Bunlar beni güldürüyor tabii ki. Teşekkür ediyorum. Kazansız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Hanımına da selamları gönderiyorum. Kami, ben Salihli'den Bünyamin Bayram. Sıradaki tüm şarkılar Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar diliyorum demiş. Biz de Salihli'ye, Manisa'ya, Ege'ye selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı sizlere de armağan edelim.

ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977 0101.

Kim insanların doğuştan kumaşı güzeldir, güzel dokunmuştur, güzel ahlakla, iyi niyetle gelir dünyaya. Bir bakar kendini birine adamış, onu çok sevmiş, aşık olmuş, her türlü fedakarlığı yapmış. Ama bu şarkıda da sözü edildiği gibi kendini bu aşk yolculuğunda sürünür halde bulmuş. Hiç gerek yok. Ama bunları tecrübe etmeden anlayamıyoruz, öyle değil mi?

Son zamanlarda dinlediğim en iyi şarkı bu. Benim için kriter şu: bir şarkıyı dinlerken sesi sonuna kadar açıyorsam o benim için bir şey ifade etmiştir. Bu şarkı da onlardan biriydi. Murat Kekilli ve Kobalt Mavi Göç isimli şarkıyı seslendirdi. Hadi gelin şimdi biraz mesaj okuyalım. İsmail Uslu, iyi yayınlar, severek dinliyoruz sizi. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine selamlar gönderiyorum. Köyüm Kıran köyüne de gelsin iyi geceler demiş İsmail. Biz de kırsalda bizi dinleyen kardeşlerimize selamlar gönderelim. Bazen gecenin bu vaktinde tarla işleriyle, çiftlik işleriyle uğraşıyorlar. Tabii biz anlamıyoruz. Onlara da selam olsun, kolay gelsin. Isparta'dan Şerife ben, sıradaki şarkı kızlarım Sare ve Nefise'ye gelsin. Allah başlasın. 14 KK220 plakalı otobüsün kaptanı Mehmet Avcı. Severek dinliyoruz. Sıradaki tüm şarkılar tırcılara gelsin. Acaba siz tırcı mıydınız? Otobüs kaptanı mıydınız? Ben de şaşırdım. Olsun, önemli olan yollarda olmak değil mi? Yollarda seyir halinde radyomuza kulak veren değerli kaptanlarımızı da selamlayalım. İyi ki varsınız. Tüm dinleyicilerimi çok seviyorum. Sizler de beni çok seviyorsunuz. Allah muhabbetimizi arttırsın.

bugüne kadar bu ayrılığın kitabının kaçıncı baskısı yapıldı ama hala yepyeni baskıları bekliyoruz. Bakalım neler olmuş diye, buna şahit olmak için değil mi? Yere göğe sığdıramadıklarımız bizi küçücük bir hücreye hapsediyorlar değil mi? Ve orada yaşamaktan bile keyif almaya çalışıyoruz. Yeter ki bir umut kırıntısı olsun diye. Niye böyle sevmek? Niye karşılık bulmadığında bu kadar acı veriyor değil mi? Bursa'dan Ali İhsan şu an bir tarafta yağmur, bir tarafta güzel şarkılarınızla canım eşim Cemile ile birlikte sizi dinliyoruz. Sizin aracılığınızla onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sıradaki şarkı bize gelsin demiş. Bugün İstanbul'da da çok yağmur yağdı. Ben baktım akşam üzeri biraz azalacak diyordu meteoroloji. Ben de ona göre evden çıktım ama çok keyifli ya. Aşırı yağmur olmadıktan sonra yürümek de çok keyifli. Ben çok dert etmiyorum üstümün ıslanmasını. Seviyorum yağmuru. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?

İkinci saatimize Konya ile başlayalım. Konya Nemlizade Kafede bizi dinliyorlar. Selamlar, sevgiler. Tüm misafirlerimize güzel bir şarkı istiyoruz. Kolay gelsin demişler. Biz de kolay gelsin diyelim hem emekçi kardeşlerimize, esnafımıza ve misafirlerinize. Çorlu'dan Ecrin babam Selim Geltekin'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Ankara'dan Fatma. Niye her şey iyi, sessiz, saygılı insanları buluyor demiş. Belki de imtihan için ya da onları geliştirmek için, daha da iyi bir insan haline getirmek içindir. Olabilir değil mi Fatma Hanım? Teşekkür ediyorum. Hatay'dan Hayriye, yağmurlu bir gecede loş ışıklar altında kitap okurken seni dinliyorum. Radyo dinlemekten vazgeçemiyorum. Radyo yeri dinlemek ayrıcalıktır diyorum. Bakın bizim sloganlarımızı değerli dinleyenlerimiz buluyor. Çok teşekkür ediyorum. Radyo çok keyiflidir. Televizyona rakibiz bu saatlerde. Televizyon yerine radyoyu tercih eden gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu şarkı bizden size.

Olgunlaştıkça kendine kötü davranan, kendini aldatan, kandıran, iyi niyetini kullanan insanların da kendi dünyasına adım atmaya başlıyor. Onların bunları niçin yaptığını daha iyi anlıyor. Hatta onlar için üzülüyor bile. Bu bir şey değiştirir mi? Bizim olgunluğumuz için faydalıdır ama onlar için bir fayda var mıdır bilmiyorum. Ben kötü insanların ders alıp kendini değiştirebileceğine inanmıyorum. Sadece hata yapan iyi insanlar kendini düzeltebilir diye düşünüyorum. Kadıköy'den Bahar, sen ne düşünüyorsun? O da sıradaki şarkıyı sevdiğini armağan ediyormuş. Sakarya'dan Emine, sıradaki parçayı arkadaşlarım Cihan, Nagihan abla, Hülya, Neşe ve kendim için istiyorum. 4-12 vardiyasında ses bombasından dinliyoruz sizi. Bu ses bombası nedir bilmeyenler vardır. Böyle büyük ses kaynağını yansıtan hoparlör diyebiliriz.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

gerçekten de öyle, hep tek başımızdayız. Sadece bu yolculukta zaman zaman birileri bize eşlik ediyor ve uygun bir yer geldiğinde onlar da bizden ayrılıyor. Hepsi kötü niyetli değil tabii, hepsi bizi yolda bırakmıyor. Onların yolculukları farklı bir istikamete doğru gidebiliyor. Ama en büyük dersi yalnız kaldığımızda alıyoruz değil mi, bu şarkıda da söylendiği gibi. Beni hiç terk etmez, bırakmaz dediklerimizin ilk ortadan kaybolanlar olduğunu gördüğümüzde en acı ders yüzümüze bir tokat gibi geliyor ve anlıyoruz ki insanlara o kadar da güvenmemek lazım. Antalya'dan ben Kaptan Erdal Kaan Bey, amcam Bahri Yıldırım'a armağan ediyorum. Balıkesir'den Nevin, eşim Ferhat'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı ve onu çok sevdiğimi söylüyorum. Muğla Fethiye'den selamlar, ben Müjdat, eşimle birlikte Aşklar Tepesi'nde dinliyorum sizi. Her yerde var değil mi böyle bir Sevdalılar Tepesi, Aşıklar Tepesi? Kesin böyle şehrin manzarası da vardır. Bu şarkı size gelsin o zaman. Uzak.

dinliyoruz sizi. Bizim için de İbrahim Erkal'dan bir şarkı çalar mısınız demiş. Listemizde var. Birazdan dinleteceğim. Hem kolay gelsin hem afiyet olsun. İznik'ten Bursa'dan İsmail sıradaki şarkı yanımda olan Havuz Mehmet'e gelsin. Herhalde lakabı böyle. Antalya'dan Burak sıradaki parça Ömrüme, Yeşimime gelsin. Abi çayımı aldım, sizi dinliyorum. Zeynep ben demiş. Çok sevdiğim Muammer Şahin için Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısınız? Bak şu an çalıyor. Zonguldak'tan yazıyorum. Ben Enis İbas. Cefakar uzun yol kaptanlarıyla tırcı kardeşlerime ve İbas ailesine armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Hepsine kazasız belasız yolculuklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel dilekleriniz için. Bu şarkı Enis Bey için de geliyor. Ferdi Tayfur söylüyor.

Türkiye geneli yağmurlu durum bu olunca şarkılarımızda da yağmur sözcüğü çok fazla geçiyor. Dedim ki böyle şarkılar seçeyim. Çok güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı dinledik. Yeter mi? Tabii ki yetmez. O zaman ikinci şarkıyla bunu tamamlayacağız. Yaş ilerledikçe, hayatı tecrübe ettikçe aslında hayatın çok güzel, dünyanın çok güzel olduğunu, insanların çekilmez ve kötü olduğunu, hayatı onların çirkinleştirdiğini görüyoruz. Yoksa bitkiler, hayvanlar, kokular, masmavi bir gökyüzü, mevsimler, yağan yağmur, hepsinin bir değeri, anlamı var. Ama insanlar öyle değil. Bazen onlara tahammül edemediğimiz için susuyoruz. Onlar kendilerini haklı zannediyorlar.

bazenle ne kadar saçma konuşuyorsun dememek için o da sizin görüşünüz diyoruz. İnsanları idare etmek de sırtımızda büyük bir yük haline geliyor. Farkında mısınız?

yarım saatimiz. Tam taze demlenmiş çayımı aldım. Son yarım saatte biliyorsunuz mümkün olduğunca fazla mesaj okumaya çalışıyorum. Bakalım kimler bizi nerelerde dinliyor ve sıradaki şarkıları kimlere armağan ediyor. Hatay 4 yoldayız. Abdullah'da iyi geceler, sizi severek dinliyorum. Onur Aslan Karayiğit kardeşime selamlarımı iletir misiniz? Onur Aslan Karayiğit, ne güzel bir isim ve soy isim kardeşim. Memnuniyetle ilettik. Ankara Kutlu Düğün'den Tırcı Ali. Sıradaki parça beni evde bekleyen biricik eşime ve çocuklarıma gelsin. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Sağ salim sevdiklerinize kavuşun. Allah'a emanet olun. Konya'dan Üç Kafada dinliyoruz seni. Şenol, İbrahim, Mustafa. Sıradaki şarkıyı Akşehirlilere armağan ediyoruz demiş memnuniyetle. Konya Güney Sınır'dan Ramazan Barış Bağcı hayırlı geceler. Sıradaki şarkıyı Mustafa Önal ve Ömer Bağcı'ya armağan ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Selamlar gönderiyoruz size. Zaman.

yayınlar. Afyon'dan Nurgül ben. Eşim Gökhan için bir parça çalabilir misiniz? Mesafeler yoldan ibaret sadece, gönlüm seninle sevdiğim demiş dinleyicimiz. Konya'dan Mustafa sıradaki şarkı Ömer ve Ramazan'a gelsin diyor. Şu an mesaide dinliyoruz. Kırıkkale'den selam Kaan abi. Şakir ve Berkay arkadaşlarıma armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Ankara'dan iyi akşamlar dilerim. Canımdan çok sevdiğim annem Gülsüm'e sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Tren makinistleri Sedat Durmuş, Sefa Keleş. Kırıkkale'ye seyir halindeyiz. Yolumuzu, gecemizi aydınlatıyorsunuz. Teşekkürler, saygılar demiş. Ulaşım sektöründe çalışan tüm emekçi kardeşlerimize, operatörlere biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Size kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar, hayırlı geceler diliyoruz. Bu şarkı da bizden size armağan olsun.

0: insanın kendini değiştirmesi her zaman ikinci bir şansı hak eder diye düşünüyorum. Ama üçüncü bir şans diye bir şey olmaz. Zaten kulağa da hoş gelmiyor, tırmalıyor değil mi? Manisa'dan İbrahim demiş ki hamuru kötü olan insanlar olmasa keşke hayatımızda. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın, kalbindeki hamuru iyi niyetle, iyilikle, güzellikle, hayırla mayalanan insanları karşımıza çıkarsın ve herkes kalbinin ekmeğini yesin. Harikasınız. Bursa'dan Kader İbrahim Erkal'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Memnuniyetle Kader kardeşimize de armağan edeceğiz. Denizli'den sevgi ve selamlar. 4-12 Vadiyası'nda çalışan canım eşim için sıradaki parçayı istiyorum. Ben Berat. İyi yayınlar. Radyo 7'ye devam demiş. Eksik olmayın benim canım dinleyenlerim. Yoğun bir günü daha bitirdik. Gönül masasında yorgun bir şekilde sizi dinliyoruz. Sıradaki eseri bu gece misafir olan canım kardeşime hediye ediyorum diyor dinleyicimiz. Hadi bakalım şimdi dinlenme zamanı. Bize iyi gelecek şifa niyetine dinleyeceğimiz bir şarkıyla İbrahim Erkal seslendirecek.
1: Güllere de küstüm, açmasınlar. Kuşlara da küstüm, uçmasınlar. Selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar. Kuşlara da küstüm,

gece çok fazla İbrahim Erkal şarkısı istendi. Ben de tadımlık değil boyunluk olsun diye iki güzel şarkısını yayınlamak istedim. Ankara Keçiören'den yazıyor dinleyicimiz. Şu anda eşimle terzi dükkanımızda iş yoğunluğunda dinliyoruz sizi. Sıradaki parça Yonca, Ramazan, Sever ve müşterilerimiz, misafirlerimiz için gelsin diyor. Memnuniyetle çaldık bu güzel şarkıyı sizin için. Zonguldak Devrek'ten yazıyor Yıldız Akpınar. Sizleri çok seviyorum. Ablam Saniye ile dinliyoruz. Sıradaki parçayı biricik eşim Ferhat'a armağan ediyorum. Bir de ablama. Onları çok ama çok seviyorum demiş. Allah bağışlasın sevdiklerinizi. Mutlu güzel yıllar dileyelim size. Sakarya'dan Kemal, tüm Radyo 7 dinleyenlerine iyi geceler, mutluluklar dilerim demiş. Gönlü bol, güzel dilekli kardeşimize biz de teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı ona da armağan ediyoruz. Yarın.

Çok güzel şarkı değil mi ya? Kocaeli'den selamlar. Kocaeli'den kilise yola çıkan değerli komşum Gülşah ve Mehmet'e sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor İbrahim kardeşimiz. Biz de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hayırlı geceler Afyonkarahisar'dan Özlem. Sıradaki şarkı canım oğlum Mehmet'e gelsin. Alanya'dan Berk iyi yayınlar diliyorum. Kız kardeşim Hazal'a ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Gülcan sizleri Afyonkarahisar'dan dinliyorum. Sıradaki parçayı eşim Murat, kızım Şevval ve oğlum Murat'a armağan ediyorum. Eşiniz ve oğlunuzun adı aynı mı? İlk defa duydum böyle bir şey. Teşekkür ediyorum. Allah bağışlasın diyorum. Bu güzel şarkıyı size de armağan edelim bu arada. Yalova'dan Yıldız, seni severek dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı Murat'a armağan edebilir miyiz? Siz istersiniz de etmez miyiz? Kırık

Bana sorarsanız birini çok sevdiğinizin göstergelerinden biri şu. Mesela çok güzel bir manzara gördünüz, keşke o da görseydi. Çok güzel bir yemek yediniz, keşke o da yeseydi, onunla paylaşsaydık. Hayatın size sunduğu tüm güzellikleri onunla paylaşmak istediğinizde aslında ona olan sevginizin en büyük göstergesini yakalamış oluyorsunuz. Veda vakti mi geldi? Ne yapalım? Allah büyük, yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah'ın izniyle yine buluşuruz. Güzel bir gece diliyorum. Allah'a emanet olun. Gece boyunca radyo dinleyecekleri hatırlatalım. Çok güzel programlar ve şarkılar var.

İnsanoğlu bir alem. Ya sırtımıza alıp taşıyoruz, ayağımızın altına alıp çiğniyoruz. Yani öğrenemedik bir türlü yan yana yürümeyi. Öğrenemedik bir türlü dengeyi. Evet, Radyo 7'desiniz. Bugün de böyle başladık.

gelemedim mutlulukla yan yana. Acılı bir hayat revaymış bana. Cümle aleme kızıp da, kızıp da bütün cihana. Darıldığım yerde bırakın beni. Darıldığım yerde bırakın beni. Bütün kahrı sarsa da arşın, dimdik duracağım her şeye karşı. Yerle bir ederse bir kahpe kurşun, serildiğim yerde bırakın beni. Bırakın beni. Yerle bir ederse bir kahpe

Sevgili dostlar, tam da şu an hakikaten ağlayanlar olabilir. Ağlamak için o kadar çok neden var ki. Kimi maddeye ağlar, kimi manaya. Kimi yalnızlığına ağlar, kimi kafasındaki kalabalığa. Öyle ya da böyle tam da şu an ağlayanlar olabilir. Ağladığın şeye göre değişir, gözyaşı şifadır. Evet. Hem gözüne şifadır hem özüne. Ama neye ağladığına bakar. Bazen insan hiç olmadık şeye ağlar. Bu resmen bir tükeniştir, biliyor musun? Ona susmak şifadır.

Sevgili dostum, Radyo 7'ye kulak veren, şu an bu kardeşin, gölgeyi dinleyen sen. Bak, gönül gözü körse, gören göze gerçeği gösteremez. Böyle bin hakikati sersen önüne, bildiğinden geri döndüremez. Yani bir yanlıştan dönmek ve anlamak da her şey gibi nasip meselesidir. Yani bir adamın kıblesi karanlıksa güneşin aydınlık olduğuna ikna edemezsin. Çünkü dostum her şey niyetle başlar ve niyetle biter. Gerçeği beden gözüyle arayanlara bir gün bir avuç toprak yeter.

0: Bugüne kadar hep gölgeler sizi takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata

seninle yeniden kendime geleyim diye karanlık mazimde öldüm de geldim. Küçücük kalbine sığayım diye bütün geçmişimi sildim de geldim. Senden öncesini artık sonladım. Seninle bir ömür planladım. Yokluğunda değerini çok iyi anladım. Artık kıymetini bildim de geldim. Bütün gemileri tek tek yakarak, bütün tabuları bir bir yıkarak, girdaplardan, dehlizlerden çıkarak, bütün engelleri deldim de geldim. Gurur çok olsa da aşkı yenemez. Biz ölmeden de bu aşk bitmez. Senin için tekrar sana dönemez diyenler var ya, İşte hepsine güldüm de geldim.

0: kararlıyım.
1: Pekala, bugünün kamyon arkası yazısını söylesin gölgeniz. Not ediyor musunuz şoför kardeşlerim?
0: Senin olmaya
1: gerçi illa şoför kardeşlerime hitaben değil, benim bu söylediklerimi not eden çok dinleyicimiz var. Peki, yaz baba.

0: Sanıldığı kadar sağlam bir iplik değildir hayat. Ve dostum, inceldiği yerden değil, kopmaz dediğin yerden kopar.
1: Gölge sizlerle.

Pekala sevgili dostlar, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz ve yine bir klasik yapalım. Diyelim ki bizi dinlemekle kalmayıp bir taraftan dinleyen, sahiplenenlere bir şarkı armağan ederim.

Bazı cümlelerin hiç de göründüğü anlamda olmamaları ne acı değil mi? Ve karşı tarafın kendini akıllı zannedip de bu sözü söylemesi. Ne vahim. Bak tek bir cümle söyleyeceğim. Ne demek istediğim çok net anlaşılacak. Biri gelip sana şunu diyorsa günümüzde, sen yabancı değilsin. Görünürde ne kadar dostane bir söz değil mi? Sen yabancı değilsin. Halbuki anlamı şu, seni rahatlıkla kandırabilirim.

Saygıdeğer dostlar, Radyo 7 severler, gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye huzurlarınızdayım. Huzur veriyor muyum? Dinlerken bir nebze huzur buluyorsanız ne mutlu. Yoksa anlattığım şeyler kimsenin bilmediği şeyler değil. Hasbihal ediyoruz. Mesela 3 sınıf insan vardır ki neyse onu olduğu gibi söylerler. 1. Evet, çocuklar. 2. Deliler. 3 kim? Şairler.

0: Ah bu şarkıların gözü kör olsun dedi şarkı.
1: Gözü kör olsun.
0: Öyle ya, bazen bir şarkıdaki beste yaralar, bazen güfte. Derler ya, bir söz bir gönlü bir ömür bahtiyar edebilir. Fakat bir söz bir gönlü bir günde ihtiyar da edebilir.

mesaj yazanlara bir sürprizim olsun. Bu isimlerini okuyayım. Hür adam ağzına yüreğine sağlık demiş. Yusuf, Akman, Selçuk şehirleri yazıyor mu? Hayır. Evet, Recep, Kemal. Yine bir başka Recep. Recep İnce bu kez Manisa merkezden. Rabia ve Ankara'dan bir oto kuaför kardeşimiz sevgili Hayrettin. Hatta şöyle bir not düşmüş. Araçların radyo bölümüne radyo 7'yi ayarlıyoruz demiş. Hani diyorum ya, bazen dinlediği gibi dinletenlere de selam olsun diyor. Bak, gördün mü? Yurt içinde yurt dışında dinleyen tüm cihanlara selam olsun. İşiniz gücünüz bereketli olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ve kulağınızda radyo 7'de olsun.

Gidiyorum senden artık kalamam, buraya kadarmış deyip geçelim. Verdiğim karara da mani olamam, kendimize artık başka yol seçelim. Hoşça kal be sevdiğim, üzülüp yanma. Kendine iyi bak, aman hastalanma. Her şey burada bitecek sanma, yeni umutlara yelken açalım.

dünyamdan uzaksın. Gönlümden ayrı. İşin yok artık yanımda. Gelme. İstemem. Acılar küllendi be. Deşilmez ki gayrı. Derman gecikti. Bundan sonra bulma. İstemem. Sana da çektirir gün gelir Allah. Bıkarsın hayattan dersin illallah. Acıların derin olmaz inşallah. Dayanamam. Üzülme istemem.

gidememeyi ben anlatayım. Gözüm değil, gönlüm kaldı. Beklemek değil, özlemek yordu. Hani derler ya, aşk arafta bir yoldu. Giden gitti.

yoksul insanı gözetmek lazım. Mesela varlıklı insan evladı ondan bir şey istediğinde, evladının istediği şeyi rahatlıkla alabildiğinde aklına yoksul bir babanın hali gelmeli. İnsan evladı ondan bir

şunu anlar. Biz babamıza unuttu diye boşa küsmüşüz. Baba alamadım demek yerine unuttum der. Ama bunu herkes çok geç anlar.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Radyo 7'de gündüz gece, günde iki program, yanlış duymadınız, sesim, anlattıklarım sizinle. Teveccühünüz muhteşem, bir radyo programıyla ne kadar olabilirse o kadar bir başarı, Rabbimin izni, sizlerin desteğiyle çok şükür. Bir AVM'ye gidiyorum, bir yemek yemeye bir yere giriyorum, aman yarabbi o sevgi seli. Ama aramızdaki bağ öyle güzel ki kimi kardeş biliyor, kimi evlat biliyor, kimi dost. Yani herhangi bir sanatçı ile seveninin arasındaki bağ gibi değil. Böyle bir aileden bilme durumu var. Vallahi bu şeref de bana yeter. Elhamdülillah. Çok şükür. O zaman duamız o olsun ki Rabbim sizin bu muhabbetinize, bu kardeşinize layık etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız radyo yedimizde. O vakte kadar unutmayalım. Dün gitti, yarın gelmedi. Anı yaşayalım. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz gölgenizden şimdilik eyvallah.